Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem, sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin,
Hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi? Kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakla kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı" dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım" diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun" dedi. O iki kızdan biri "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse
güçlü ve güvenilir olandır dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa Muaz diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan! Bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel.

derdime derman yine sensin. Niçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

hareketi, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Hazreti Peygamber, Şükreden Bir Kul. 1. Bölüm. Resulullah'ın amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, küçük yaşlarında Hazreti Peygamber'in hal, hareket ve ibadetlerini öğrenmek amacıyla onun yanında kalmaya çalışırdı. Hazreti Peygamber'in eşlerinden Meymune de teyzesi olduğu için zaman zaman evlerinde gecelerdi. Henüz 10 yaşlarındayken kendi kendine, "Ben Resulullah'ın geceleyin namaz kılışına iyice bakacağım," dedi ve daha sonra da gördüklerini şöyle anlattı. Resulullah ailesiyle bir müddet sohbet etti, ardından uyudu. Gece yarısı veya sonrasında uyandı. Uykusunu açmak için yüzünü sıvazladı. Sonra Ali İmran suresinin son ayetini okudu. Ardından duvara asılı küçük su kırbasını alarak abdest aldı. Sonra namaza durdu. Ben de kalktım, onun yaptığı gibi yaptım. Sonra da sol tarafında namaza durdum. Allah Resulü elini başımın üzerine koydu. Kulağıma dokunarak beni sağ tarafına geçirdi. Küçük Abdullah'ın anlattığına göre o gece Peygamber Efendimiz 6 defa 2 rekat, sonunda da tek rekat olmak üzere toplam 13 rekat namaz kılmıştı. Ardından bulunduğu yere uzanarak bir süre dinlenmiş, müezzin haber verince biraz hızlıca 2 rekat daha kıldıktan sonra sabah namazını kıldırmaya gitmişti. İbadetleri kendisinden öğrendiğimiz ilk rehberdir Resul-i Ekrem. Onun gibi namaz kılmak, onun gibi oruç tutmak, o nasıl hac etmişse öyle hac etmek, nasıl Kur'an okumuşsa öyle Kur'an okumak, kısacası onun gibi ibadet etmek arzusu vardır her müminde. Abdullah bin Abbas örneğinde olduğu gibi, asr-ı saadette bu arzuyu duyan sahabiler, Resul-i Ekrem'i ibadet ederken izlemekten yahut onun ibadet hayatını soruşturmaktan kendilerini alamazlardı. Zaten benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Hac ibadetinin gereklerini beni izleyerek öğrenin buyuran bir peygamberin ümmeti onun ibadet hayatına kayıtsız kalamazdı. Genç sahabi Zeyd bin Halid de peygamberimizin gece namazını merak edenlerdendi. Merakını gidermek için kolladığı fırsatı bir yolculuk esnasında bulmuş, Allah Resulü'nün çadırının eşiğinden onun namaz kılışını izlemişti. Hicretin 9. yılında Müslüman olan Esedoğulları kabilesi içinden seçilen ve İslam'ı öğrenmek maksadıyla Medine'ye gelen 10 kişilik heyet içinde yer alan Vabisa bin Mabet de yeni iman ettiği peygamberinin namazını merak edenlerdendi. Bir defasında Resulullah'ı namaz kılarken izlemiş, rükû ettiği zaman belini öyle düzgün tutuyordu ki, eğer üzerine su dökülmüş olsaydı, orada dökülmeden kalabilirdi diyerek onun namaz kılış şeklinden bir parçayı aktarmıştı. Hazreti Peygamber'in her hal ve hareketini bizzat yaşayarak nakletmeyi hayat tarzına dönüştüren genç sahabi İbni Ömer, Efendimizin bu yönünü de titizlikle yansıtırdı hayatına. Bu nedenledir ki birçok rivayette, İbni Ömer şöyle yapardı, şöyle ibadet ederdi şeklinde anlatımlar aslında dolaylı olarak Hazreti Peygamber'in ibadet tarzını anlatırdı. Allah Resulü bizzat kendisi de ibadet hayatını insanlara anlatır ve öğretirdi. Sehl bin Sa'd'ın şahit olduğuna göre Resul-i Ekrem, ensarlı bir kadına marangoz olan kölesinden kendisi için ılgın ağacından bir minber yaptırmasını emretmiş, minber yapıldıktan sonra da üzerinde 2 rekat namaz kılarak etrafındaki insanlara, "Ey insanlar, bunu ancak bana uymanız ve namaz kılışımı öğrenmeniz için yaptım," buyurmuştur. Yine İslam hükümlerini öğrenmek maksadıyla Leys oğullarından 6 kişilik genç bir grup Hazreti Peygamber'in yanına gelmişler ve yanında yaklaşık 20 gece kalmışlardı. Allah Resulü bu süre içinde onlara, "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun. En büyüğünüz de size imam olsun, namaz kıldırsın," şeklinde tembihlemişti. Allah Resulü zaman geçtikçe gençlerin ailelerini özlediğini görünce, "Memleketinize dönün, onların yanında bulunun ve onlara da burada öğrendiklerinizi öğretin," tavsiyesiyle onları geri göndermiştir. Bu tavsiyeyi tutanlardan Malik bin Hüveyris, ikamet ettiği Basra'da
sırf insanlara peygamberimizin nasıl namaz kıldığını göstermek ve öğretmek için mescitte namaz kılmıştır. Resul-i Ekrem'in ibadet hayatında gözümün nuru dediği namazın özel bir yeri vardı. İnsanlara ilahi hakikatleri bildirmekle vazifelendirilmesinin akabinde, tıpkı diğer peygamberler gibi o da namaz kılmakla da emrolunmuştu. Peygamberimizin kendi oğlu gibi yakınlık gösterdiği azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin naklettiğine göre, vahyin indiği ilk dönemde Cebrail aleyhisselam kendisine gelmiş ve ona abdestle namazı öğretmişti. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar ilk zamanlar namazlarını ikişer rekat olarak kılıyorlardı. Mekke'de müşriklerin baskısı sürdüğü için namazlarında Kur'an'ı mümkün olduğunca sessiz okuyorlar ve namazlarını çoğunlukla ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam'a ait olan Darül Erkam olarak bilinen evde kılıyorlardı. Mescid-i Haram içinde Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu evi kendine tebliğ ve talim meskeni olarak seçen Allah Resulü burada bir yandan ashab-ı kirama dini bilgiler öğretirken bir yandan da ilahi hakikati arayan insanları İslam'a davet ediyordu. Baskıların sürdüğü bu süreçte Peygamber Efendimiz'i Kabe'nin yakınlarında namaz kılarken gören müşrikler ona çirkin bir şekilde müdahale etmekten sakınmıyorlardı. Hatta Resul-i Ekrem bir defasında kendisini boğmak isteyen Ukbe bin Ebi Muayt isimli müşriğin saldırısından Hazreti Ebu Bekir'in müdahalesiyle kurtulabilmişti. Müslümanların Kabe'de topluca namaz kılabilmeleri ancak Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul etmesiyle birlikte mümkün olacaktı. Müslümanların oldukça zor günler geçirdiği bu dönemde ayrıca Müzzemmil suresinin başındaki ayetlerle gece namazı teheccüd farz kılındı. Bunun üzerine Peygamberimiz ve ashabı bir sene boyunca gece namazına kalktılar. 12 ay sonra yine bu surenin sonundaki gece namazının zorunluluğunu kaldıran hafifletici ayet inmiş ve artık gece namazı farzdan nafileye dönmüştü. Ancak Allah Teala Resul-i Ekrem'e özgü olarak teheccüd namazını hayatı boyunca ona farz kılmıştı. 5 vakit namazsa hicretten 1,5 yıl kadar önce vuku bulan Miraç gecesinde farz kılındı. Namazların kılınış şekli yine Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e öğretildi. Böylece önceleri ikişer rekat olarak kılınan namazların farzları 4 rekata çıkmış oldu. Farz namazlarla birlikte kılınan sünnet ve nafile namazları ise Hazreti Ayşe validemiz kendisine sorulan soru üzerine şöyle anlatmıştır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile kılar, sonra mescide çıkarak cemaate namaz kıldırır, ardından tekrar evine gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra evine gelir, 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve evine gelir, 2 rekat nafile kılardı. Sabah fecir doğunca da 2 rekat nafile kılardı. Allah Resulü gece namazına son derece önem verirdi. Hazreti Ayşe bu namazları, kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyerek anlatırdı. Vitir namazını da gece namazının sonunda kılardı. Gecenin bir bölümünde uyanır, dişlerini temizler, abdest alır ve vitir dahil 13, 11 veya 5 rekat namaz kılardı. Şayet uykuya ve bedenindeki ağrıya karşı koyamaz da gece namazını kılamazsa, bunun yerine gündüz vakti 12 rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin gece ibadetini şöyle anlatmaktaydı. Allah'ın peygamberinin ne bir gecede Kur'an'ı baştan sona okuduğunu, ne bir gece sabaha kadar namaz kıldığını ve ne de Ramazan dışında bir ayın tamamını oruçla geçirdiğini bilmiyorum. Hazreti Peygamber, gece namazında ayakları şişinceye kadar kıyamda durur, uzun uzun ve tane tane okurdu. Bazen gece boyu tek ayeti tekrarlayarak namaz kılardı. Ebu Zer el-Gıfari'nin naklettiğine göre Peygamberimiz bir gece namazında sabaha kadar "Eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin" ayetini tekrarlamıştı. Resul-i Ekrem bir kimsenin 50 ayet okuyacağı kadar uzun süre secde ederdi.
bazı geceler namazını ayakta uzun uzun kılar, bazı gecelerde oturarak kılmayı tercih ederdi. Kıraati ayakta yaptıysa ayakta olduğu halde rükû ve secde eder, otururken yaptıysa oturduğu yerden rükû ve secde ederdi. Ancak vefatına yakın zamanlarda nafileleri oturarak kılmaya başlamıştı. Hatta mescitte namaz kıldığı yerde üstüne dayanacağı bastona benzer bir direk edinmişti. Bir defasında da attan düşerek sağ tarafını zedelemiş, bu yaralanmadan dolayı namazlarını bir süre oturarak kıldırmak zorunda kalmıştı. Hazreti Peygamber'in günlük düzenli olarak kılmaya gayret ettiği nafile namazların dışında, her gün olmasa da bazı özel gün ve zamanlarda kıldığı namazlarda bulunmaktaydı. Onun bu konuda takip ettiği yolu Hazreti Ayşe şöyle anlatmıştır. Resulullah yaptığı bir ibadeti insanlar sürekli yaparak sünnet edinir de onlara farz kılınıverir korkusuyla zaman zaman terk eder, insanlara hafif gelecek şeyleri yapmayı severdi. Mesela Ramazan'da yatsı namazının ardından uzun uzun vitir dahil 11 rekat namaz kılardı. Onun Ramazan'da gece namazını cemaatle kıldığı da olurdu. Ancak vahyin hala inmeye devam ettiği bir ortamda insanların nafile namaz kılmaya arzulu olmalarının bu nafile namazların farz kılınmasına yol açacağı ve böylece ümmetinin kaldıramayacakları bir yük altına gireceğine dair endişeleri onu bu namazı devamlı olarak mescitte cemaatle kılmaktan alıkoymuştu. Peygamber Efendimizin farz gibi algılanmaması için zaman zaman kasıtlı olarak terk ettiği nafile namazlardan biri de duha, kuşluk namazıydı. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mescitten ayrılmayan Peygamberimiz, namaz kılmanın mekruh sayıldığı bu vakitlerde dostlarıyla sohbet eder, güneş yükseldiğinde ise duha namazı kılardı. Duha namazını bazen 2, bazen 4 rekat kılar, dilerse rekatların sayısını artırırdı. Onun yolculukta bile duha namazını terk etmediği rivayet edilmiştir. Nitekim Mekke'nin fethi günü 8 rekat namaz kılmış, her 2 rekatta bir selam vermiştir. Allah Resulü bu namazlardan başka olarak pek çok vesileyle nafile namaz kılardı. Mesela mescide girdiği zaman mescidi selamlama anlamında 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılar ve ashabına da bu namazı tavsiye ederdi. Yine bir yolculuktan döndüğünde öncelikle mescide gelir ve 2 rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sevinçli bir haber aldığında veya bir nimet elde ettiğinde Rabbine şükür için 2 rekat namaz kılar yahut şükür secdesi yapardı. Kuraklık gibi sıkıntı zamanlarında da yağmur duası için namazgaha gidip cübbesini ters çevirerek dua ettikten sonra 2 rekat namaz kılardı. Yine güneş tutulması ve ay tutulması esnasında namaz kılarak Allah'a sığınırdı. Rahmet elçisi abdest aldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kılmayı tavsiye ederdi. O ayrıca bir ihtiyacı olan kimsenin Rabbine dua edeceği zaman güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılmasını, ondan sonra dua etmesini, bir konuda kararsız kalan kimsenin 2 rekat namaz kılıp ardından istihare, hayırlı olanı isteme duası yapmasını tavsiye etmiştir. Günahlarından tevbe etmek isteyenleri de 2 rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanma dilemeye teşvik etmiştir.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni.

Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

0: efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çağ yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanın eyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Kur'an-ı Kerim ve Meali az sonra.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

Hicr Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen, bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine İnanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın, buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç, onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu.
Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankârlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. "Korkma" dediler. "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." İbrahim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma" dediler. "Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser?" dedi. "Ey elçiler, göreviniz nedir?" diye sordu. Dediler ki, "Aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." Elçiler Lut ailesine geldiklerinde, Lut onlara, "Bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz" dedi. "Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, "Bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın" dedi. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." "Seni el alemi korumaktan men etmedik mi?" dediler. Lut, "İşte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız" dedi. "Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden 7'sini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme.
Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şeyi gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için, kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken, size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda,
eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Oluluk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adin cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şeyi onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular?
Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a and olsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır.
Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için

için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisine güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçta gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin.
Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı.
Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar.

Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı

bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 17 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 17 Ağustos 1442.

0: tarihte bugün. Zafer Bayramı. Büyük taarruz zaferle sonuçlandı. 1922. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. 1922. Arka sayfa. Günün konusu. Vatan ve memleket sevgisi. Vatan, dil, din, örf ve kültür birliğinin olduğu topraklar bütününü ve hakimiyet sahasını ifade eder. Sadece coğrafi bir yerden ibaret değildir. Tarih, kültür, manevi değerler ve milli hatıralar da vatan kavramının özünü oluşturur. İnsanın üzerinde yaşadığı, anılarını yaşattığı, kendisinden bir parça olarak gördüğü vatanını sevmesi, ondan ayrı kaldığı zaman özlemesi son derece doğal bir durumdur. Bu ortak duyguları besleyen insanların bir araya gelerek geçmiş ve geleceğe dair ortak ideallerde buluşmaları, ortak değerleri paylaşmalarıyla herhangi bir toprak parçası vatan olma özelliğini kazanır. Aynı vatan üzerinde yaşayan ve millet olma şuurunu taşıyan insanlar için o toprak parçası maddi ve manevi değerleri içinde barındırmaktadır. Bu yüzdendir ki vatanı sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görev olarak görülmüştür. Vatanın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi de ancak onu vatan yapan unsurların bilinmesi, korunması ve yeni nesillere aktarılmasıyla mümkün olacaktır. Bir hadis. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah Celle Celaluhu korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah Celle Celaluhu yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Seni korkutacak geçtiğim yollar, arkandan gelecek hep ayak sesi, sarıp vücudunu belirsiz kollar, enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son gün. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler benam. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki, rüzgar değil, odur hayat.

0: sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Vali. Alemlerde olan biten her şeyi her an gören, idare eden, her şey üzerinde hükmü geçen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın üzerinde hükmü geçerli olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bakan, gözeten, yöneten, egemenlik yetkisini kullanan, idare eden anlamlarındaki veli kelimesinden türeyen vali esması, varlıklara yakın, üzerlerinde hüküm sahibi yönetici anlamına gelir. Allah, yarattığı aleme hükmetmeye en layık, en güvenilir, en adil ve merhametli olandır. Hükmediciliğine hiç kimsenin göz kulak olmasına ihtiyacı olmayan, varlıklar üzerindeki hükmünü kötüye kullanmayandır. Peki Rabbimin beni yönetmesi, hükmünün üzerimde geçerli olması benim için iyi midir, kötü mü? Elimi kolumu bağlayıp beni sınırlandırır mı, yoksa bana gerçek bir özgürlük alanı mı sağlar? Allah'ın benim valim olmasının hikmeti nedir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladıkları günden beri her toplumda güvenliğin ve düzenin sağlanabilmesi için kendilerine bir yönetici seçerler. Toplumdaki herkes o yöneticinin toplumun iç yapısını bilen, akıllı, ferasetli, güvenilir ve adaletli olmasını ister. Yöneten kimsenin haksızlık yapmasına razı olmaz, toplumda olan biteni yakından takip etmesini, gerektiğinde müdahale edip durumu kontrol altına almasını ve toplumun yaşayışını iyileştirmesini bekler. Bütün bunları sağlayabilen bir kimseyi bulmak bir yana, memnun olmayan birileri o kimseyi eleştirmeye kalkışırsa, toplum tarafından daha iyisini yapıp yapamayacağı sorgulanır. Toplumun bireyleri birini seçtiklerinde ona tabi olmayı da seçerler. Onun koyduğu kuralları uygulamayı kabul ederler ki refah sağlansın. Uymayanların cezalandırılmasında bir mahsur görmezler. Çünkü toplumun iyiliğinin gözetildiğini herkes bilir. Şimdi bir düşünelim. Biz bir alem içerisinde yaşıyoruz. Bizim küçücük topluluklarımızın hepsini içine alan, aklımızın ulaşamadığı kadar büyük bir alem içinde. Ve bu alemi yaratan, oluşturan, düzenleyen bir Rab var. O Rab bize alemin valisi olduğunu söylüyor. Alemin düzenleyicisi, kural koyucusu, içini dışını bileni, adalet sahibi olanı, hükmedecek kadar bilgisi olanı olduğunu söylüyor bize. Şimdi içimizden biri çıkıp da Allah neden bunu böyle yapıyor dediğinde biz o kimseye daha iyisini biliyor muyuz ki hakkında fikir yürütüyoruz dememiz gerekmez mi bu misale göre? Daha iyisini bilen, daha adaletli olan, daha merhametli olan bir varlık olmadığına göre kim layıktır bu velayete Allah'tan başka? Kimi koyabiliriz Rabbin makamına onunla eş güçte? Kimseyi. Boğazımızdan geçen bir damla suyun vücudumuzda nereye gideceğinden, bizim nereye gideceğimize, orada kimlerle karşılaşacağımıza, muhatap olduğumuz insanların hayatlarına nasıl etki edeceğimize, kimin hayatında ne kadar yer kaplayacağımıza, hayatın örgüsünde hangi ilmekte bulunacağımıza kadar her şeyi bilen ve hesap edebilen, yönetebilen bir Rabbin karşısında bizim hükmümüz nedir? Biz sadece olayları yaşayarak, yaşadığımız kadarı hakkında bilgi sahibi olarak götürüyoruz işlerimizi. Bir yerden ayrıldığımızda bizden sonra olan bitenden haberimiz yok. Kimlerin kalbine nasıl iz bıraktığımızdan da, kimin hayatına ne zaman girip çıkacağımızdan da, bizim hayatımıza ne zaman kimlerin nasıl girip çıkacağından da, vücudumuza rızık olarak neyin ve ne zaman gireceğinden bile haberimiz yok. Giren nimetin nereye nasıl faydası, zararı dokunacağından da. Yarın ne yiyeceğimizi bile bilmiyoruz ki bir şeylere hükmedelim. Kendi üzerimizde, hayatımızda kendi hükmümüz yokken biz ne yapmaya çalışıyoruz? Rabbimiz bizi acziyetinin farkına varan kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim şu dünya üzerinde bir tek şeye hükmüm geçmeli. Kendi nefsim. Benim Rabbim bütün büyük işlerin yükünü sırtımdan almış. Bana vali olarak aslında benim yaşadığım ortamı, vücudumu, ailemi, çevremi benim için düzenlemiş, düzenliyor ve düzenlemeye devam edecek. Benden istediği bir tek şey var, şu aciz hükmümü kendi üzerimde kullanmamı, kendimi iyileştirmemi istiyor. O halde ben de sıvarım kollarımı, niyet eder başlarım. Bana nefsim üzerine hükmedebilmem için bir akıl vermiş Rabbim ve bir din vermiş aklımı yönlendirsin diye. Doğruyu bulmak benim işim. Allah yol gösterir, kul dilerse o yoldan gider. Ben dileyerek, bilerek ve isteyerek o yolu seçtim. Şimdi benim işim dengeyi bulmak. Kendimi zihinsel olarak dinin iyiliğine ikna ettim. Evet, Rabbim şu alemi hiçbir şey birbirine karışmadan dengede tutabilecek ilme sahipse benim için de en doğru olanı emretmiştir. Varlığın valisi olan Rabbin dini de mükemmeldir. Benim o dine tabi olmam gerek. Elbette ki nefsim bunu istemeyecek. Hüküm kabul etmek istemez insanın nefsi. Rahat ister, sınırsızlık ister, dilediğini dilediği zaman yapabilmek ister. İşte benim bu yüzden nefsime hükmetmem gerek. Rabbim de benden bunu istiyor. Bütün düzeni benim için kurmuş, koruyor. Benden de içimdeki aleme hükmetmemi bekliyor. Kendimi iyileştirmemi, olabileceğim en iyi halime ulaşmamı bekliyor. Ben kendimi bilirim. Kalbimdeki iyi huyları da, kötü huyları da. İyileri parlatmaya, kötüleri iyileştirmeye uğraşırım. Belki farkına varamadım bugüne kadar. Fena özelliklerim bende derinlere yerleşti. Zorlanacağım, yorulacağım ama Rabbim için buna değer. İnsan bir şey için yorulacak, yoğrulacaksa değmeli. Dünya içindeki her şeyden daha çok değmeli.

0: diyecek bir tek şey varsa o da Rabbin rızasıdır. Ben Rabbimi razı etmeye uğraşırım. Bilirim ki Rabbim beni fıtrat üzere yarattı. İçimde o çekirdek var. Ben mücadele etmekle mükellefim. İçimden gelerek yapamam belki ama taklit ederim önce. Zorlanırım biraz, alışırım sonra. Alışkanlıklarımı iyileştiririm, ahlakıma dönüşene kadar direnirim, devam ederim. Rabbimin dilediği gibi davrandığımda içime bir huzur dolarsa, kendimi iyi ve mutlu hissedersem de bilirim ki iyileşiyorum. Hamd ederim. Rabbim beni iyilikten haz alan, fenalıktan keder duyan halis kullarından eylesin. Alemin halini bilen, hesabı asla şaşmayan, hüküm verenlerin en hayırlısı ya vali. Verdiğin gözle göremedim, kulağım işitmekten, kalbim hissetmekten uzak kaldı. Ömrümün hikmetsiz geçen kısmını telafi etmem için bana hayırlı ömür bahşet. Beni nefsi üzerinde hüküm sahibi olan, nefsine hükmettiği vakit senin rızanı kazanan muhabbetli kullarından eyle. Benim sahibim de, hüküm verenim de, valim de sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. Yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam gönüllerimizin hasreti.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

91. Gün. Sağlık, değeri az bilinen nimet. Ayet-i Kerime Meali. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi 83. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir yerde veba salgınının olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde de veba hastalığı varsa ondan kaçarak oradan çıkmayın. Fetva. Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla tedavi olmak caiz midir? Modern tıbba ilave olarak uygulanan yardımcı yöntemlere tamamlayıcı tıp, modern tıbbın yerine başka yöntemler uygulanmasına ise alternatif tıp adı verilmekle birlikte, son dönemlerde tıbbın alternatifinin olmayacağı, sadece tedavinin alternatifinin olacağı gerekçesiyle alternatif ve tamamlayıcı tıp yerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü de modern tedavi yöntemlerine takviye olması için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını teşvik etmektedir. Sağlığın korunmasına büyük önem veren ve hastalık durumunda tedavi cihetine gidilmesini isteyen İslam, alternatifi olduğu müddetçe tedavide haram madde kullanılmasını yasaklamıştır. Buna göre modern tedavi yöntemlerinin yanı sıra gerek bilimsel gerekse tecrübi olarak etkinliği kanıtlanmış, sağlık açısından zararlı olmadığı bilinen meşru tedavi yöntemlerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında müracaat edilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu tedavi yöntemlerine müracaatın uzmanların bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde olması önem arz etmektedir. Hikmetli söz. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta iman hakiki geliyor, sonra salah. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

giderken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ağzından çıkan sözler şekerden daha tatlı olsun. Güler yüz ve tatlı dil, bir de yumuşak huy, halk tarafından sevilmenin ve itibar görmenin anahtarıdır. Yöneticinin gönlü alçak, eli açık olmalı. Buna bir de merhamet eklenirse, gerekli olan erdemleri kazanmış demektir. Böyle seçkin olan kişi, eksilmeyen aya benzer.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hakk'ın inayetleri, lütufları, ihsanları olmazsa bizler hiçiz, hiç. Lütufları ve ihsanlarıyla bizleri murada erdiren Allah'ım, senden başkasını yad etmek, ondan yardım istemek doğru olur mu hiç? Bu kadarcık olsun doğruluk gösterme gücünü bize sen bağışladın. Bu zamana gelinceye kadar kusurlarımızı, hatalarımızı, ayıplarımızı sen örtüp sakladın. İlahi, ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır. Canımdaki bir damlacık ilahi bilgiyi nefsani isteklerden, topraktan yaratılmış olan şu tenin süfli arzularından arındır. Allah'ım, bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden, şu rüzgarlar kurutmadan onu koru. Gerçi rüzgarlar onu kurutsa, mahvetse bile, sen onlardan tekrar kurtarmaya, geri almaya kadirsin. Buhar olup havaya uçan yahut toprağa düşüp kaybolan damla, senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir? Yokluğa, yokluktan da öte yüzlerce yokluğa gitse, Allah'ım sen onu çağırınca başını ayak yapar da yine koşar gelir. Yüz binlerce zıt kendi zıddiyetini yok eder. Sonra senin buyruğun yine onları varlık alemine çeker. Aman ya Rabbi! Her an yokluk aleminden varlık alemine katar katar yüz binlerce kervan gelir durur. Her gece bütün akıllar, bütün fikirler uyku yüzünden o uçsuz bucaksız derin denize batar gider. Sabah olunca da Allah'ın insanlara lütfu, ihsanı olan akıllar, fikirler balık gibi denizden başlarını çıkarır. Sonbahar gelince o yüz binlerce dal, o yüz binlerce yaprak bozguna uğrar da ölüm denizine batar gider. Siyahlar giyinmiş kargalar, ölülere ağlayan kadınlar gibi solmuş, perişan olmuş gül bahçesinde yeşilliklerin yok oluşuna ağlar durur. Varlık aleminin sultanından yokluğa, yutmuş olduğun şeyleri geri ver fermanı gelir. Ey kara ölüm, bitkilerden, şifa verici köklerden, yapraklardan neyi yemişsen onları geri ver buyruğu işitilir. Ey kardeş, uyan! Bir an için olsun aklını başına al da düşün ki, senin varlığında da kainatta olduğu gibi her an hazan ve bahar halleri vardır. Bak ve gönül bahçesinin yemyeşil, terü taze goncalarla, güllerle, servilerle ve yaseminlerle dolu

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

Zeynebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Çocuklarımızın ibadete alıştırılması. Doktor Ayşe Gültekin. Rubeyye binti Muavviz anlatıyor. Biz aşure orucunu tutardık, çocuklarımıza da tuttururduk. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yünden oyuncaklar yapardık. Biri acıkıp yemek isteyerek ağlayınca, iftar vakti olana kadar oyalanması için ona bu oyuncakları verirdik. Namaz ve oruç bedenle yapılan, hem bedene hem de ruha faydası olan ibadetlerdir. Günde 5 vakit namaz kılarak kulluk görevimizi yerine getirir, Rabbimizle buluşup ona olan ahdimizi tazeleriz. Belirlediği sınırları aşmayacağımıza, emirlerine uyup yasakladığı kötülüklerden sakınacağımıza söz veririz. Namaz, insana Allah'ın büyüklüğünü, azametini hatırlatan, onun karşısında acziyetini hissettiren bir ibadettir. Kıyam halinde, rükû ve secde vaziyetinde Allah'ı tesbih eden bütün varlıkların ibadet şekillerini kapsayan, maddi ve manevi kirlerimizden arındıran bir ibadettir. Oruçsa nefsi dizginleyen, iradeyi kuvvetlendiren bir ibadettir. Nafile oruç tuttuğunuzda siz söylemedikçe kimse sizin oruçlu olduğunuzu anlayamayacağı için riyadan ve gösterişten uzak ancak Allah için yapılan bir ibadettir. Kul yemesini içmesini cinsel isteklerini Allah için terk ettiğinden Cenab-ı Hakk'ın onun mükafatını ancak ben veririm dediği bir ibadettir. Hakkıyla tutulan oruç insanın eliyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla, bütün organlarıyla işleyeceği hatalara, yapacağı kötülüklere engel olduğu için Allah Resulü tarafından kalkana benzetilen bir ibadettir. Namaz, milliyeti, cinsiyeti, makamı, mevkisi ne olursa olsun insanları aynı safta eşit hale getirir. Kıldığı namazlar müminin hayatını düzene sokar. Günlük hayatın meşguliyetlerine dalmışken okunan ezan, insana kul olduğunu, Allah'a karşı sorumluluklarını hatırlatır. Günde 5 vakit namaz kılıp Rabbinin huzuruna uruç eden Müslüman, Allah'ın haram kıldığı davranışlardan uzak durabilme disiplinine sahip olur. Oruçsa içinde yaşadığımız hız ve has çağında insana sabretmeyi, helal de olsa Allah'ın uzak durun dediği şeylerden uzak durmayı öğretir. Oruç tutan ve sabrı öğrenen insan bu haliyle cahillerden, ona buna sataşıp ağız dalaşına giren ve kavga çıkaranlardan üstün bir konuma yükselir. Yılda 1 kere 1 ay süren irade eğitimi sayesinde hem ruhen tazelenmiş hem de kendisine ve başkalarına zarar verecek davranışlardan uzak kalma iradesini kazanmış olur. Tüm bu özellikleriyle ibadetler içerisinde müstesna bir mevkiye sahip olan namaz ve oruç, her Müslüman tarafından yerine getirilmesi, aile ocağında küçük yaştaki çocuklara uygulamalı olarak özendirilerek öğretilmesi gereken ibadetlerdir. Rubeyye binti Muavviz'in, biz aşure orucunu tutardık, çocuklarımıza da tuttururduk. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yünden oyuncaklar yapardık. Biri acıkıp yemek isteyerek ağlayınca, iftar vakti olana kadar oyalanması için ona bu oyuncakları verirdik demesi, sahabe-i kiramın oruç eğitimine erken yaşlarda başladıklarına işaret etmektedir. Annesinin ve babasının namaz kılıp oruç tuttuğunu gözlemleyerek bu ibadetlerin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kavrayan çocuğa namaz ve oruçla mükellef olmadan önce ibadet eğitimi vermek ve kademeli olarak ibadetlere alıştırmak esastır. Anne babaların huşu ve huzurdan uzak bir şekilde kıldığı namazların sahurda bir bardak suyla geçiştirerek veya yatmadan önce birkaç lokma yiyerek tuttuğu oruçların çocuğu bu ibadetlere özendirmesi ise neredeyse imkansızdır. Önce cuma ve bayram namazlarına gitmeye başlayan çocuk, bir vakit namazla namaz kılmaya başlayacak, zamanla bir vakti 3'e, 3 vakti 5'e tamamlayarak 5 vakit namazı kılar hale gelecektir. Sahurla başlayıp öğle ezanının başlamasıyla sona eren tekne orucu, yerini zamanla tüm gün tutulan oruca bırakacak, arife günü bütün gün oruç tutan çocuk, aldığı yaşla beraber oruç sayılarını 3'ten 5'e, 10'dan 15'e çıkaracak ve nihayetinde oruç ibadetiyle sorumlu olacağı yaşa gelmeden önce oruç tutma alışkanlığını kazanacaktır. Anne babalar namaz kılıp oruç tutmak isteyen çocuğa hiçbir zaman sen tutamazsın, sen yapamazsın, zayıf düşersin gibi olumsuz cümleler söylememeli. Bu ibadetleri yapacak potansiyele sahip olduğunu söyleyerek çocuğu teşvik etmeli ve namaz kıldığında ve oruç tuttuğunda da abartıya

Yaklaşmadan onu övmeyi ihmal etmemelidirler. Çocuklarımızı namaz kılmaya ikna etmek için namazın insanın vücuduna zindelik verdiğini, hayatını düzenlediğini, maddi ve manevi kirlerden temizlediğini, ahlakını güzelleştirdiğini, oruç tutmaya ikna etmek için imsaktan iftara kadar helal olan nimetlerden uzak durmamızı gerektiren bu ibadetin, sahip olduğumuz nimetlerin farkına varmamızı sağladığını ve Allah'a şükrümüzü arttırdığını söyleyebiliriz. Fakir ve kimsesizlerin halini daha iyi anlamamıza yardımcı olduğunu anlatabiliriz. Arabamızın, kombimizin bakımını her yıl yaptırdığımız gibi bir ay boyunca vücudumuza bakım yaptığımızı hatırlatabiliriz. Ancak unutmayalım ki ibadetler öncelikle görerek öğrenilir. O halde bize düşen namazla, oruçla ilgili kavramları öğretme ve faydalarını anlatma yanında fiili olarak bu ibadetleri en güzel, en istenilen düzeyde yerine getirerek örnek olmaktır. Namazdan ve Ramazan'ın manevi havasından kendimiz nasiplenemiyorsak, çocuklarımıza bu ibadetleri ne kadar methedersek edelim faydası olmayacaktır.

Doğan Penceresinden Çocuk ve Çocuk Eğitimi Seracettin Yıldız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Çocuk evliliğin meyvesi ve evliliğin neşesidir. Çocuk toplumların umudu ve geleceğidir. Çocuk temizliğin ve şeffaflığın sembolüdür. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış ve ondan eşini de yaratarak her ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirmiştir. Ayrıca insan neslinin devamı için evlilik müessesesini oluşturmuş ve bunun için kurallar koymuştur. Neslin korunmasına önem verdiği gibi nesli bozmaya, yok etmeye çalışanları yermiş ve bunlara dikkat çekmiştir. Kur'an'da çocuklar dünya hayatının süsü ve Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden biri olarak sayılır. Çocuk sevgisinin insanın yapısında bulunduğu vurgulanırken, diğer taraftan da itidalli olunması ve bu sevginin Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha üstün olmaması gerektiği belirtilmiştir. Zira müminler için Allah sevgisinin her şeyden üstün olması, Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha önde tutmaları gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca evlat sevgisi kişiyi cihattan alıkoyacak seviyede olursa, bu durumda gerektiğinde vatan savunması için kimse bulunmayacak ve Müslümanlar kafirlere karşı güçsüz kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de çocuğun varlığının, yokluğunun yani ölümünün ve çocuk sahibi olamamanın birer imtihan olduğu belirtilmiş ve bu aşamalarla ilgili çeşitli uyarılar yapılmıştır. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır ayeti varlıkla ilgili genel imtihana değinirken, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır ayeti ise bu imtihanın bazen çok çetin olabileceğini belirtmiştir. Varlıkla ilgili imtihanda buna karşı dikkatli olunması ve çocuğun Allah'ı zikretmekten alıkoymaması gerektiği zikredilmiş, yokluğuna yani ölümüne karşı ise bunun bir imtihan olduğu ve sabredilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çocuk sahibi olamama konusunda ise şu ayette Cenab-ı Hakk'ın mutlak kudretine vurgu yapılmakta ve çocuk sahibi olamayanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Bir tarafta çocuğu olamayanların imtihanı varken, diğer tarafta çocuğu olan bazı ebeveynlerin çocuklarını sokağa atması ve ölüme terk etmesi acı verici bir tablo teşkil ediyor. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde de bu tür olaylar meydana geldiği için Kur'an'da buna yönelik bazı ayetler inmiştir. Bu ayetlerde çocuğun cinsiyetinden utanılması eleştirilmekte ve geçim korkusu sebebiyle çocukların öldürülmesi, ölüme terk edilmesi yasaklanmaktadır. İslam alimleri sadece doğmuş çocukları değil, anne rahminde oluşmaya başladığı ilk günden itibaren ceninin de hayat hakkına sahip olduğunu ve annenin hayati tehlikesi olmadığı sürece can dokunulmazlığının bulunduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple zaruret dışında kürtaj haram kabul edilmiştir. Bu noktada Hazreti Peygamber'e biat edecek kadınlardan çocuklarını öldürmemeye dair söz alınması dikkat çekicidir. Kur'an'da çocukların zikredildiği ayetlerde inanmayanlar açısından çocuklar güç olarak görülmektedir. Allah münafıklar hakkında Hazreti Peygamber'e ve dolayısıyla bize o halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin şeklinde buyururken münafıklara yönelik olarak da ey münafıklar siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı şeklinde şiddetli bir uyarıda bulunmuştur. Bir başka yerde de kafirlerin dilinden şu aktarılmıştır. Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir. Buna benzer başka ayetlerde de kafirlere mal ve evlat verildiği ancak bu çoklukla şımardıkları ve sapıttıkları zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de çocukların eğitimiyle alakalı birçok temel ilke bulunmaktadır. Bunların çoğu da kıssalarda geçmektedir. Çocuk eğitiminde yapılması gerekenlere, yani fiili aşamasına geçmeden önce ihmal edilmemesi gereken en önemli nokta duadır. Kur'an'da birçok dua örneği geçmektedir. Kur'an'da Üsve-i Hasene yani güzel örnek olarak zikredilen, Hazreti İbrahim'den çocukları ve kendisinden meydana gelecek nesiller için yaptığı dualar önemli bir yer teşkil ediyor. Allah tarafından birçok imtihanla denenmesinin ardından, seni insanlara önder yaptık ifadesine hemen
soyumdan da yap niyazıyla karşılık verilmiştir. Yine oğlu İsmail ile Kabe'yi inşa sürecinde, ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi çıkar Rabbimiz şeklinde dualar yapılmıştır. Çocukların eğitimi. Ebeveynin en önemli görevlerinden biri çocuklarını eğitmektir. Zira eğitim olmaksızın hayatı idame ettirmek imkansızdır. Buradaki eğitimden kasıt sadece okuma yazma olmayıp, belki de insanın hayatını sürdürebilmesi için gereken bütün bilgilerdir. Bu bilgilerin öğrenileceği ilk yerde ailedir. Kur'an'da kadın için tarla benzetmesinin kullanılması tesadüfi ve salt maddi anlamda değildir. Evet, fiziksel açıdan bir tohumun filizlenmesi için tarla ne kadar gerekliyse, tohum mesabesinde olan nutfenin de insana dönüşmesi için kadın o kadar gereklidir. Aynı şekilde toprağı yarıp ortaya çıkaran ürünün büyümesi ve olgunlaşması için çiftçinin ilgilenmesi ne kadar önemliyse, bebeğin büyümesi ve sağlıklı bir düşünce yapısıyla olgunlaşabilmesi için ebeveynin ilgilenmesi de bir o kadar önemlidir. Hazreti Meryem'in yetişmesinde bitkilere ait ifadenin kullanılması da buna işaret olabilir. Ayetteki enbete nabeten ifadesiyle ilgili, Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle, gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü, yani hem ruh hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu, söylediğimiz görüşü destekleyen yaklaşımlardır. Çocuğa verilebilecek en önemli eğitim tevhid eğitimidir. Zira insanın önce kul olduğunu bilmesi ve Rabbini tanıması gerekir. Sonrasında hayatının geri kalan kısmını da bu doğrultuda düzenlemeli ve yaşamalıdır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki şu uyarısı bizler için önemlidir. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Dolayısıyla her ebeveyn gecikmeden bu eğitimi vermelidir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın çocuğuna yaptığı nasihatler tevhid eğitimiyle başlar. Bu eğitimde kullanılan yavrum, Allah'a ortak koşma ifadesi de iki şekilde anlaşılabilir. Bir, oğluna ilk defa tevhid eğitimi veriyordur. Bu durumda tevhidin zaten fıtrattan geldiği ve çocuğa sadece bunun üstüne ekleme yapmaması yönünde tavsiye yapıldığı söylenebilir. Konuyla ilgili bazı ayet ve hadisler de bu anlamı destekler mahiyettedir. İkinci, daha önce bir eğitim verilmiş olup da bu da onun tekrarıdır. Bu durumda tevhid eğitiminde bir defa ile yetinilmemesi ve çocukta iyice yerleşene kadar buna devam edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu da vakaya uygun düşen bir yorumdur. Özellikle günümüz şartlarında her taraftan gelen yoğun bilgi kirliliğine karşı bu yöntemin uygulanması önem arz ediyor. Hazreti Lokman'ın devamında söylediği, "Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür" ifadesi ise, bu eğitimde gerekçenin de açıklanarak çocuğun meseleyi iyice kavramasının önemine işaret ediliyor. Tevhid eğitiminden sonra en önemli eğitim ibadet eğitimidir. Hazreti Lokman'ın tavsiyelerinde ibadetlerin temeli olan namazın zikredilmesi, Hazreti İsmail'den bahsedilirken ailesine namaz ve zekatı emrederdi şeklinde buyurulması ve Hazreti Peygamber'e yönelik olarak da benzer bir ifadenin kullanılması, ebeveynin bu konuda nasıl davranması gerektiğine işaret etmektedir. Bu konuda sözlü eğitimin yanı sıra ebeveynin fiili anlamda örnek olması da eğitimin en etkili yönüdür. Çocuğun öğrenmesi gereken temel hususlardan biri de mahremiyet eğitimidir. Kur'an'da ergenlik çağına gelmemiş çocukların ebeveynin istirahat saatlerinde yatak odalarına girmeleri için izin istemeleri gerektiği belirtilmekte, ergenliğe girmiş olanlar için de bu kapsam biraz daha genişletilmektedir. Dolayısıyla çocuğun yaşına göre aşama aşama mahremiyet eğitimi verilmelidir. Bu noktada Hazreti Peygamber'in 10 yaşına gelmiş çocukların yataklarının ayrılması yönündeki emri de önem arz ediyor. Ailede birden fazla çocuk olduğunda kardeşler arasında kıskançlık kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle ebeveynin yeni doğan çocuğa daha fazla yönelmesi büyük çocuklarda kıskançlığa yol açıyor. Kur'an'da bu olayın en çarpıcı örneği Yusuf kıssasıdır. Babası tarafından çok sevilen Hazreti Yusuf'u diğer kardeşleri kıskanmaktadır. Hazreti Yakup bunu fark eder ve oğlu Yusuf'a dikkatli olmasını emrederek gördüğü rüyayı diğer kardeşlerine anlatmamasını ister. Hazreti Yakup böyle davranarak kardeşler arasındaki kıskançlık krizini önlemeye çalışmıştır.
Dolayısıyla ebeveynin bu konuda dikkatli davranması ve çocuklar arasında kıskançlığa yol açacak davranışlardan ve kayırmalardan geri durması gerekir.

dünya nimetlerinin kıymetlisi, çocuk. Doktor öğretim üyesi Sema Çelem, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Mal ve evlat, Allah Teala'nın insana dünyada faydalanması için verdiği nimetlerdendir. Her nimet, şükürle birlikte bir takım sorumluluklar yükler insana. Şükür, nimetin artmasına vesile olurken, nimetle verilen görevi yerine getirmek, insana hem dünyada hem ahirette mutluluk getirir. İhtiyacını karşılayacak kadar malı olan kimse, onun hakkını vermeli, başkalarını da görüp gözetmelidir. Evlat da Kur'an'ın ifadesiyle göz aydınlığıdır, mutluluk vesilesidir. Bununla birlikte varlığı yükümlülükler getirir. Ayette sözü geçen bu iki nimet için Arapça fitne kelimesinin kullanılması dikkat çekicidir. Fitne, sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme gibi anlamlara sahiptir. Dilimizde hep olumsuz çağrışımlar yapsa da, gerçekte fitne insanın Allah'ın mükafatına nail olmasına fırsat veren imtihanıdır. Tefsir kaynaklarında mal ve evladın fitne olması ifadesi, Allah'tan gelen bir imtihan, bir deneme olarak açıklanmıştır. Amaçsa kulun bu nimetler üzerine ona şükredip, bunlar hususunda Allah'a itaat mi edeceğinin, yoksa Allah'ı bırakıp onlarla mı meşgul olacağının ortaya çıkarılmasıdır. Burada dile getirilen insanın elindeki nimete dalınca Allah'a karşı sorumluluğunu unutması ihtimalidir. Öyleyse dünyada sevgisiyle zaafa düşülecek her nimetin insan için bir imtihan sebebi olduğunu söylemek mümkündür. Soyunun devamı için çoğalma ihtiyacı ve isteği Allah tarafından insana verilmiş bir duygudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve müfessirlerin Hazreti Adem'e ait olduğunu düşündükleri, "Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız" duası, bu duygunun ilk insanda başlayıp nesiller boyu devam ettiğini göstermektedir. Hazreti Zekeriya aleyhisselam Rabbinden bir çocuk isterken, "Rabbim bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle, kuşkusuz sen duayı işitmektesin" demiş. Hazreti İbrahim de kendisine evlat veren Rabbine, "İhtiyarlığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir" diyerek şükretmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocukları ve gençleri Allah'ın bir topluma rahmet etmesinin sebepleri arasında zikretmiştir. Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Bu rahmeti celbedecek ve bizleri Allah'ın dünya ve ahiret azabından koruyacak nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapmamız da Kur'an'ın emridir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Aile bireylerinin tümünü sorumlu kılan bu ayet, anne babanın birbirlerine ve çocuklarına, çocukların da anne babalarına karşı görevleri olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanın ölümle kapanan hayat defterinde bazı ameller kalıcıdır ve onların sevabı kıyamete kadar sürecektir. Bunlardan biri dua eden salih bir çocuktur. Salih bir evladın nasıl yetiştirileceği konusunda da örneğimiz Hazreti Peygamber'dir. Onun yeni nesle karşı gerek kendi çocukları ve torunları, gerek çevresindeki diğer çocuklara muamelesi dikkate değerdir. Sevgili Peygamberimiz, ebeveynin bir çocuğun doğumuyla başlayan görevlerini İslami ölçülere göre düzenlemiştir. Çocuklara güzel isim koymak, kulağına ezan okumak, onun için bir kurban kesip saçlarını tıraş etmek ve ağırlığınca gümüş sadaka vermek Hazreti Peygamber'in uygulamalarındandır. Ebu Musa'dan nakledilen şu haber, sahabenin de doğan çocukları Efendimiz'e getirerek yapılması gerekenler konusunda ondan destek istediklerini göstermektedir. "Bir oğlum oldu. Onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana iade etti." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her durumda çocukları sevmiş ve onlara karşı hoşgörüsünü muhafaza etmiştir. Torunlarından Hüseyin, peygamberin kucağındayken üzerine pisliyince çocuğun bakıcısı bu durumdan rahatsız olmuş ve omzuna vurmuştu. Hazreti Peygamber onu uyarmış, "Oğlumun canını yaktın, Allah sana rahmet etsin" diyerek üzüntüsünü dile getirmiştir.
kapının eşiğine düşüp yüzünü yaralayan Hüsami'nin yüzündeki kanı bizzat kendi elleriyle temizlemiş olması da çocuklara olan sevgisinin onların öz bakımlarıyla ilgilenmek kadar ileri olduğunu göstermektedir. Çocuklar arasında kız erkek ayrımına gitmeyen Peygamberimiz, kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame sırtındayken ashabına namaz kıldırırdı. Bir gün Mescid-i Nebevi'de verdiği hutbe esnasında Hasan ve Hüseyin'in kendisine doğru geldiklerini görmüş, minberden inerek onları kucaklamıştır. Hutbeye onlar kucağındayken devam eden Efendimiz, "Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir" derken ne doğru söylemiş. "Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım" buyurmuştur. Eğitim ve öğretimin her yönüne önem veren Peygamberimiz, "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey veremez" buyurarak, iman eğitiminin yanı sıra ahlaki gelişimin de ilk olarak ailede başlayacağına dikkat çekmiştir.

edecekten eminiz demektir. Onları ilgi ve bilgiyle donatıp sevgiyle besledikçe emanete riayet edilmiş olacaktır. Anne babalar çocukların ilk emanet edildikleri ellerdir. Dolayısıyla çocuklar hakkında hesap vermek gerektiğinde ilk olarak anne babalara sorulacaktır. Aynı şekilde anne babalar da ne kadar riayet ederlerse bu gayretlerinin karşılığını her iki dünyada da göreceklerdir. Daha doğrusu anne babaların çocuklar üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. İnsanlar doğdukları zaman sadece bir beden olarak dünyaya gelmezler. Ruh ve haklarıyla birlikte doğarlar. Hak insanı koruyan bir unsurdur. Çocuklar gelişme ve aklen olgunlaşma devresindedirler. Bilgi ve tecrübeden yoksundurlar. Bu özelliklerinden dolayı da hak farklılıkları vardır. Yani bir yetişkinle bir çocuğun yapabildiği şeyler aynı değildir. Dolayısıyla hakları da aynı değildir. Bir yetişkin hiçbir himayeye ihtiyaç duymadan kendi haklarını koruyabilir. Ancak çocuklar haklarını koruyamazlar ve haklarını korumayı büyüdükçe öğrenirler. Dinimiz insanı ancak çocukluk çağını geçirdikten sonra yükümlü kılmıştır. Çocukluk çağında yapılacak şey çocuğun ruh ve beden sağlığını korumak, maddi ve manevi gelişmesini sağlamaktır. Çocuk imkanlar ölçüsünde anne babasının sevgi, anlayış, özen ve sorumluluğu altında güvenli bir ortamda dengeli bir kişilik geliştirme imkanına sahip olmalıdır. İslam dininin çocuğu korumaya yönelik olarak koyduğu kurallar ve haklar vardır. Güzel isim almak her çocuğun en başta gelen hakkıdır. Güzel isim kişinin o isimle özdeşleşmesine neden olur. Dinimize göre çocuk doğduğu andan itibaren güzel bir ad sahibi olma hakkına sahiptir. Çocuğu korumaya yönelik en önemli kural hıdanedir. Hıdane, çocuğun doğumundan belli bir çağa ya da yaşa kadar yetiştirilip terbiye edilmesidir. Çocuğun beslenmesi, temizliği, uykusuna özen gösterilmesi, zarar verecek şeylerden korunması da buna dahildir. Dünyaya gelen bebeğin hiçbir ayrım yapılmaksızın adil biçimde beslenmesi, barınması ve bakımı öncelikle babaya aittir. Baba buluğ çağına kadar çocuğun bakım masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Anne de bu nafakayı çocukların lehine olacak şekilde kullanacaktır. Çocuğu emzirmekse annenin görevidir. Dinimize göre hamile ve emzikli anneler Ramazan ayında oruçlarını tehir edebilirler. Çocukların beslenme ve giyimleri örfe uygun şekilde babaya aittir. Bu emzirme ve bakım esnasında çocuk ve annenin nafakası da teminat altındadır. Hıdane hakkı bir nevi velayettir. Fıkıh kitaplarının önemli bir bölümüdür. Çocuğun terbiyesinde asıl ve öncelikli olan kişi anne veya onun yerini tutabilecek bir kadın akrabadır. Küçük çocuğun bakımı için ehil bir kadın yakını bulunmadığında erkekler devreye girerler. Çocuk anne karnından itibaren yaşama hakkına sahiptir. Çocukların öldürülmesi Allah'ın haram kıldığı şeylerdendir. Daha İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmak için Efendimiz'e biate gelenlere verilen ilk mesaj ve onlardan ilk istenenler arasında çocukların öldürülmemesi vardır. Çocuklar ailenin geçimini üstlenemezler. Kendileri ve ailelerinin nafakasını karşılamak üzere çalıştırılamazlar. Hayata hazırlayıcı ve terbiye mahiyetinde çalışmasına ufak tefek işler için izin verilebilir. Bunun dışında çocuğun yetişmesine katkısı olmayan, sırf velinin menfaatine olan istihdam caiz değildir. Dinini öğrenmek de onun haklarındandır. Çocukların doğuştan din duygusuna sahip oldukları söylenir. Efendimizin her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi olur buyurur. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarına temel dini bilgileri öğretmek ya da öğrenmelerini sağlamak anne babanın başlıca görevlerindendir. Her Müslüman çocuğunun ilk olarak eğitilmesi, alıştırılması gereken ibadet namazdır. Aile reisini pek çok ayetiyle terbiyeden sorumlu tutan Kur'an-ı Kerim, aile fertlerine bilhassa namazın emredilmesi üzerinde durur. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna namaz kılması ile ilgili tavsiyesi babalara en güzel örnektir. Çocukların güzel terbiye edilme hakları da vardır. Efendimiz, bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz buyurmaktadır. Anne babalar çocuklarına ilim, edep ve sanat, adab-ı muaşeret öğretmeyi asla ihmal etmemeli. Ömer bin Seleme Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiştir ve bir hatırasını şöyle nakleder. Ben Resulullah'ın terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resulullah bana, ey oğul, yemeğe başlarken Allah'ın adını an. Sağ elinle ye ve sana en yakın olan taraftan ye buyururdu. Bundan sonra ben her zaman besmele ile başladım ve sağ elimle önümden yemek yedim.

Çocukların eğitimi konusunda bir diğer önemli husus da iyi örnek olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı kendi hayatında en güzel şekilde uygulayarak çocuklar da dahil bütün topluma örnek olmuş, güzel ahlakı emir ve tavsiye etmiştir. Örnek davranış en etkili eğitim ve terbiye metodudur. Bu nedenle anne babanın çocuklarına iyi örnek olmaları gerekir.

Hazreti Peygamber ve çocuk. İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerlerse, insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve en değerli varlığı olan çocuğa yönelik yaklaşım noktasında da, bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir. Nitekim Resul-i Ekrem, insan şahsiyetinin çocuk yaştan itibaren oluşmaya başladığı gerçeğinin idrakinde olan bir eğitimci olarak, çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadan onlara eşit ve adaletli davranmış, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas almıştır. Bu çerçevede hem kendi çocuk ve torunlarına hem de diğer çocuklara karşı davranışlarında sevgi ve şefkati merkeze alarak sürekli olumlu tavır takınmış, onları birey olarak görüp muhatap almış, onların maddi ve manevi gelişimini daima öncelemiştir. Hayatının hiçbir döneminde Allah Resulü'nden çocuklarla ilgili kötü bir söz, tavır, tepki ve davranış sadır olmamıştır. Nitekim 10 yıl boyunca hizmetinde bulunan Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in bu süre zarfında bir defa bile kendisini azarlamadığını, bir şeyi yapıp yapmama hususunda asla sorguya çekmediğini nakletmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çevresindeki bütün çocukları çok sevmiş ve bu sevgisini onların dünyasına girip sözlü veya fiili olarak ortaya koymuştur. Bu anlamda yolda rastladığı çocuklara selam verip hal hatırlarını sormuş, onlarla oyun oynamış, şakalaşmış, eğlenmiş ve tüm imkanlarını onlarla paylaşmıştır. Onların sevinçleriyle sevinmiş, kederlerine üzüntüyle ortak olmuştur. Hastalık gibi özel durumlarında ziyaretlerine gidip her halükarda onların yanında olduğunu bildirmiştir. Çocuklara karşı daima şefkat ve muhabbetle davranan merhamet peygamberinden gördükleri bu asil muamele karşısında onlar da kayıtsız kalmamışlar ve bu karşılıklı samimi ve sevgi dolu tablo insanlığın zihin ve gönül dünyasındaki çocuk algısını ve tasavvurunu en ideal noktaya taşımıştır. İnsani değerlere sahip gönüllerde sevgi tomurcukları yeşerten ve çehrelerde tebessüm haleleri oluşturan bu hadiseler, küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimizi saymayan bizden değildir buyuran Hazreti Peygamber'in söylediklerini bizzat yaşanan bir hayata dönüştürerek insanlara öğrettiğinin en güzel örnekleridir. Sevgili Peygamberimiz çocuğa sevgi, şefkat, merhamet, sabır ve hoşgörüyle yaklaşımın yadırgandığı, tuhaf karşılandığı, hatta utanç kaynağı olarak gördükleri kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir devirde, çocukları el üstünde tutan ve onlara en büyük değeri veren tutum, tavır ve davranışlarıyla cahiliye asrının merhamet ve insani değerlerden uzak kalmış tüm ezberlerini bozmuştur. Bu anlamda köklü bir inkılabı imza atmış ve zihinlerdeki cehaleti, taassup ve yerleşik yanlış algıları yıkarak çocuk eğitimi ve çocuklara yaklaşım konusunda bütün dünyaya örnek olmuştur. Nitekim Allah Resulü'nün torunu Hasan'ı öptüğü bir esnada, onu gören Bedevi kabile reisi Akra bin Habis'in "Siz çocukları öper misiniz? Benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmedim." demesi üzerine Hazreti Peygamber'in verdiği "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" cevabı bunun en bariz göstergesidir. Çocuk anne babaya yüce Allah tarafından bahşedilmiş en değerli armağandır. Çocuk ebeveyn için büyük bir nimet olduğu kadar aynı zamanda kıymetli bir emanettir. Bu açıdan çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirilip güzel ahlakla terbiye edilmeleri söz konusu emanete karşı en temel sorumluluktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu sorumlulukla çocukları hayata hazırlama noktasında büyük bir önem ve özveri gösteren ebeveynleri methetmiş, "Bir baba çocuğuna iyi terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir" buyurarak bu hususun önemine işaret etmiştir. Bu hadis-i şerifte aynı zamanda çocukların insani değer ve davranışları aile içerisinde görerek öğrendikleri gerçeğine de vurgu yapılmaktadır. Hiç şüphesiz çocukların öğrendikleri değerleri ve davranış modellerini gerçekten benimsemesi ve içselleştirerek hayat boyunca bunlara sahip çıkması her şeyden önce aile içindeki saygı ve muhabbet ortamına bağlıdır. Buna karşın sevgi, merhamet ve şefkatten mahrum bir çocukluk devresi geçiren kişilerin genellikle toplumsal hayata uyum sağlayamayan, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmayan, nefret, şiddet ve suça eğilimli bireylere dönüştüğünü üzülerek müşahede etmekteyiz.
ailede sevgi ve merhamet merkezli iletişimden mahrum bir şekilde yetişen çocukların ileriki yaşlarında kendilerine sahte sevgi gösterilerinde bulunan odaklar eliyle arzu edilmeyen mecralara savrulmaları göz ardı edilemez bir tehlikedir. Bunun önüne geçebilmenin en etkili ve gerçekçi yoluysa bize eğitim ve ahlak noktasında evrensel ve ölümsüz değerleri miras bırakan sevgili peygamberimizin izinden gitmektir. Bu itibarla göz aydınlığımız olan çocuklarımızın nebevi ilke ve değerler ekseninde yetişerek huzurlu bir hayatın, ideal bir toplumun ve daha güzel bir dünyanın mihenk taşı olmasını temenni ediyor. İyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'ye ve Beytullah'a varmak arzusuyla Hudeybiye'ye kadar gelen Müslümanlar, Allah Resulü'nün şartlar

0: gereği bu ziyareti bir dahaki seneye bırakmasından dolayı son derece hüzünlüydüler.
1: Ne oldu ki şimdi?
2: Göremeyecek miyiz yani Kabe'yi?
3: Allah'ın Resulü sonraki seneye gidebileceğimizi söyledi.
1: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
3: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
2: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu içindir.
0: Mekke'ye ve Kabe'ye duydukları hasret ateşi müminlerin yüreğini dağılıyordu. Yüce Allah o gece yağmur yağdırmak suretiyle serinlik ihsan etmişti.
1: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
4: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
3: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı. Yıldızların yağmur yağdırdığına inanmanın Allah'a karşı küfür ve inançsızlık olduğunu söyledi.
1: Allah'ım sen bizi bağışla.
2: Affet Rabbim, affet.
0: Ne var ki bazı Müslümanlar yağmur yağdığı gece gökyüzünde ortaya çıkan bir yıldızla yağmur arasında bir bağ kurmuşlar ve yağmuru bu yıldızın yağdırdığını sanmışlardı. Kimileri hala eski bazı inançların etkisi altındaydı. Bu yanlış düşünce sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'ın rahmetini görmeyi engelliyordu. Yağmur sonrası sabah namazı kılındı. Allah Resulü namazdan sonra ashabına dönerek geceleyin kendisine ilham edilen mesajı onlara bildirmek istedi. Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab Hazreti Peygamber'i dinliyordu. Allah Resulü sözünü şöyle sürdürdü. Yüce Allah, kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı da inkar etmiş olarak sabaha erişti. Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yağmur yağdı diyen, bana iman etmiş, yıldıza atfedilen ilahi gücü reddetmiştir. Yıldızın doğuşuyla yağmur yağdı diyenlerse, beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. Bunun ardından Vakıa suresinin yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz mealindeki kısmın nazil oldu.
5: Hadislerin hikayeleri.
6: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekleyen.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

sır saklamazın ağzı, mağara ağzı gibidir. Ondan çıkan seher yeli gibi dağılır gider. Gönül sırrını iyi korumasını bilmezsen, pişmanlığın yıllarca sürer gider.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 17 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 17 Ağustos 1442. Tarihte bugün Zafer Bayramı. Büyük taarruz zaferle sonuçlandı. 1922. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. 1922. Arka sayfa. Günün konusu. Vatan ve memleket sevgisi. Vatan, dil, din, örf ve kültür birliğinin olduğu topraklar bütününü ve hakimiyet sahasını ifade eder. Sadece coğrafi bir yerden ibaret değildir. Tarih, kültür, manevi değerler ve milli hatıralar da vatan kavramının özünü oluşturur. İnsanın üzerinde yaşadığı, anılarını yaşattığı, kendisinden bir parça olarak gördüğü vatanını sevmesi, ondan ayrı kaldığı zaman özlemesi son derece doğal bir durumdur. Bu ortak duyguları besleyen insanların bir araya gelerek geçmiş ve geleceğe dair ortak ideallerde buluşmaları, ortak değerleri paylaşmalarıyla herhangi bir toprak parçası vatan olma özelliğini kazanır. Aynı vatan üzerinde yaşayan ve millet olma şuurunu taşıyan insanlar için o toprak parçası maddi ve manevi değerleri içinde barındırmaktadır. Bu yüzdendir ki vatanı sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görev olarak görülmüştür. Vatanın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi de ancak onu vatan yapan unsurların bilinmesi, korunması ve yeni nesillere aktarılmasıyla mümkün olacaktır. Bir hadis. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah Celle Celaluhu korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah Celle Celaluhu yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven

0: kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şey görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, bedenle can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar.

İste dinle, az sonra. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Geçmişle gelecek arasında sadece bir konak vardır. Bir konaklık hayat için bu kadar gürültü patırtı etmeye değer mi?

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Yusuf. Yayınlarımız hayırlara vesile olsun inşallah. Yeğenim Arda için sizden hak şerleri hayreyler ilahisini istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı günler Diyanet Radyo. Fatih Koca'dan mahşerle Kur'an'la haşreyle bizi ilahisini yayınlarsanız çok sevinirim. Bu ilahi annem için istiyorum. Hayırlı günler. İstem-

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Manisa Akhisar'dan Eşref Tavşancı. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selam olsun. Sultanım illallah, Sübhanım illallah ilahisini istiyoruz.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Osmaniye'den Turgut Evleksiz. Diyanet Radyo dinleyicilerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Eşref Ziya Terzi'den herhangi bir parça yayınlarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Ben Samsun'dan İbrahim Taşkın. Hasan Sandık'tan benim efendim. Arkadaşlarıma, aileme armağan ediyorum.

Selamünaleyküm. İbrahim Meletlioğlu'ndan teslim oldum Allah'ın ilahisini. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve Kastamonu Tosyalılara armağan olsun.

0: Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hadislerle İslam az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, Şükreden Bir Kul. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber'in ibadet hayatında oruç ibadetinin özel bir yeri vardı. Allah Resulü henüz orucun farz kılınmadığı zamanlarda Mekke'deyken Muharrem ayının 10. günündeki Aşura orucunu tutardı. Cahiliyede Kureyş kabilesi de bu orucu tutardı. Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde Aşura orucu tutmuş, hatta Medine'de Yahudilerin Musa peygambere uyarak oruç tuttuklarını öğrenince, "Biz Musa'ya uyma konusunda daha fazla hak sahibiyiz ve ona daha yakınız" diyerek Müslümanların Aşura günü oruç tutmalarını emretmişti. Ancak hicretin 2. yılında Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Peygamber hayatı boyunca 9 Ramazan'ı oruçlu geçirmişti. Ramazan'ın her gecesi Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelir, Peygamberimiz de o zamana kadar inmiş ayetleri okuyarak Kur'an'ı ona arz ederdi. Mukabele geleneğimiz işte bu arz hadisesine dayanır. Allah Resulü sonraki zamanlarda teravih adını alacak nafile namazlarla Ramazan gecelerini ihya eder, Kadir gecesi olma ihtimali olan geceleri özellikle ibadet ederek geçirir, ailesini de buna teşvik ederdi. Bir defasında Ramazan'ın sonlarına doğru iftar yapmadan iki günün orucunu birleştirmiş, yani visal orucu tutmuştu. Bazı sahabilerin de böyle yaptıklarını görünce bu durumun sadece kendisine has olduğunu bildirdi. Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikafa girer ve ibadetle meşgul olurdu. Bir Ramazan hariç bütün Ramazanlarda itikafa devam etmiş, her yıl 10 gün süren itikafı vefat edeceği yıl 20 gün sürmüştü. O yıl Ramazan'da Cebrail'e Kur'an-ı Kerim'i 2 defa arz etmişti. Resul-i Ekrem Ramazan ayında verilen sadakanın daha üstün olduğunu söyler, kendisi de bu ayda cömertliğinin zirvesinde olurdu. Allah Resulü farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem, Aşura, Şaban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir. Allah Resulü'nün bir ayı tamamıyla oruçlu geçirdiğine dair rivayetleri de ayın çoğu olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz ayrıca Şevval ayının 6 gününde kameri ayların Eyyam-ı Biz denilen 13, 14 ve 15. günlerinde ve Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve halsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin 9. gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı. Resul-i Ekrem oruç tutmak için çoğu zaman pazartesi ve perşembe günlerine öncelik verirdi. Bazen de bir ayın cumartesi, pazar ve pazartesi günlerini, diğer ayda salı, çarşamba ve perşembe günlerini oruçla geçirirdi. Pazartesi günü oruç tutmasının nedenini açıklarken, "Ben o gün doğdum ve bana vahiy ilk defa o gün indirildi" buyurmuştur. Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden sonra farz kılınan ibadetlerden biri de zekattı. Yüce Allah zekatı daha önceki pek çok peygambere de emretmişti. Zekatla ilgili temel hükümleri bizzat Rabbimiz koymuşsa da Allah Resulü hem aldığı vahyi hem de içinde bulunduğu toplumun sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak zekatla ilgili düzenlemelerde bulunmuştu. Müminlere zekatın kimlere verileceğini, zekata tabi olan malları, zekatın şartlarını, miktarını ve zekat verme adabını sevgili peygamberimiz öğretmişti. İnananları zekat vermeye teşvik etmiş, zekat vermeyenleri de çeşitli vesilelerle uyarmıştı. Öte yandan Yüce Allah tarafından ganimetlerin 5'te 1'i Allah Resulü'nün şahsına ve yakınlarına tahsis edilmişti. Ancak ahlaki, siyasi ve dini duyarlılıklar sebebiyle Resul-i Ekrem'in ne kendisi ne de ailesi asla zekat ve sadaka almamış ve yememişlerdir. Medine'ye hicretin 9. senesinde Yüce Allah, yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle Müslümanlara haccı farz kılmıştı. O sene Müslümanların müşriklerle ilişkileri iyi olmadığı için, ilk sene kendisi hacca gitmeyen Allah Resulü, ertesi yıl ashabıyla birlikte hac ibadetini eda etmişti. Ancak onun hicretten sonraki bu ilk haccı, aynı zamanda son haccı olacak, Veda haccından 3 ay sonra
en yüce dostum dediği Rabbine kavuşacaktı. Allah Resulü 4 defada umre yapmıştı. Bunlardan hacıyla beraber yaptığı umresi hariç diğerlerini hep Zilkade ayında ifa etmişti. Bu umreler Hudeybiye'den dönüşteki umresi, ertesi yıl yaptığı umre, Huneyn ganimetlerini dağıttığı yer olan Cirane'de yaptığı umre ve veda hacı ile beraber yaptığı umredir. Hazreti İbrahim'den kalma bir sünnet ve ibadet olarak kurbanın da Allah Resulü için ayrı bir önemi vardı. Resulullah kurban kesmek istediği zaman semiz, çift boynuzlu ve alaca 2 koç alır, bunlardan birisini Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet eden ümmeti adına, diğerini de kendisi ve ailesi adına keserdi. İnsanları kesim işinin güzelce yapılması ve hayvana eziyet edilmemesi konusunda uyarır, bizzat kendisi de iyi kesmesi için bıçağını bilettirirdi. Peygamber Efendimiz bayram namazlarını musalla olarak adlandırılan açık ve geniş bir alanda eda eder, önce bayram namazını kılar ardından bayram hutbesini irad ederdi. Allah Resulü'nün ibadet hayatında hem pek çok ibadetin vazgeçilmez bir parçası hem de bizzat bir ibadet olan Kur'an okumak büyük bir öneme sahipti. Bu kutlu kitap ona indirilmişti ve o da bütün hayatını Kur'an okuyup ona uygun bir yaşam sürmeye adamıştı. Kur'an, Allah Resulü'nün en büyük mucizesiydi. Allah Resulü her gün düzenli olarak Kur'an'dan bir bölüm hizb okur, mümkün olduğunca bunu bırakmazdı. Okumak için uygun bir zaman ve mekan beklemez, her vesileyle Kur'an okurdu. Kur'an okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey ona engel olmazdı. Kur'an okurken uzun okunması gereken harfleri güzelce uzatır, her bir ayetin sonunda ara verir, tane tane ve açık bir şekilde okurdu. Onu Kur'an okurken dinleyenler, sesine ve okuyuşuna hayran olurlardı. Allah Resulü, Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi de çok severdi. Bazen dinlediği ayetlerin etkisiyle gözyaşlarını tutamazdı. Kulluk bilinci en yüksek düzeyde insan olan Allah Resulü'nün ibadet hayatında unutmak, yanılmak, güç yetirememek gibi insani haller de vardı. Bir savaş dönüşünde yorgunluk yüzünden ashabıyla birlikte uyuyakaldıkları için sabah namazına kalkamamış, bir defasında da namazda okuduğu ayetleri karıştırmıştı. Bir keresinde namaz rekatlarının sayısında yanılmış, bir namaz esnasında da öksürüğe dayanamayıp kıraatini yarıda keserek rükûa gitmişti. Onun ibadet hayatı bütün bu insani halleriyle uygulanabilir ve örnek alınabilir bir mahiyete sahipti. Bu yüzden onun peygamber sıfatına bakıp o kim biz kim diyerek ümitsizliğe kapılanlara ibadet mantığını anlatarak kendisini örnek almalarının yeterli olacağını söylemişti. Bu konuda fakih sahabi Abdullah bin Mesud'un sözü çok anlamlıdır. Sünnete göre hareket edip itidal üzere olmak, sünnet olmayan bid'at hususlarda çokça çaba göstermekten daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber'in bütün ibadetleri esnasında elden bırakmadığı ana ilkeler vardı. Bunların başında ihlas ve samimiyet geliyordu. Buna göre ibadetler sadece Yüce Allah için yapılır ve karşılığı ondan beklenir. İbadetlerini ifa ederken, Allah'ı görüyormuşçasına eda eden ihlas sahibi kimseler için Peygamberimizin müjdesi pek büyüktür. Kim Allah'a tam bir ihlasla ve ortak koşmadan kulluk eder, namazını kılar ve zekatını verirse, bu dünyadan ayrılırken Allah'ın rızasını kazanmış olarak vefat eder. İhlas aynı zamanda sahibini derin bir huşu ve haşyet duygusuna sevk eder. Hazreti Peygamber'i namaz kılarken gören Abdullah bin Şuhir onun huşuğunu şöyle anlatmıştır. Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden değirmen sesi gibi hırıltı geliyordu. Bu durum bir başka rivayette şöyle ifade edilmektedir. Allah Resulü namazdayken göğsünden kaynayan bir tencerenin fokurtusunu andıran bir ağlama sesi geliyordu. Namaz vesilesiyle Rabbinin huzuruna çıkmak Allah Resulüne bütün kederlerini unutturuyordu. Belki de bu yüzden sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılar, kalbini sıkıntı kapladığında da günde 100 defa istiğfar ederek Rabbinden bağışlanma dilerdi. Allah Resulü'nün gündelik hayatında en çok yer alan ibadetlerden biri de zikir ve dua idi. Eşi Hazreti Ayşe'nin de belirttiği üzere o,
her zaman Allah'ı zikrederdi. Günlük hayatta zikir için her fırsatı değerlendirir, elbisesini giyerken, devesine binerken, bir yokuş inişinde veya çıkışında, yatağına yatarken ve uykudan kalkarken, tuvalet ihtiyacını gidermeden önce ve giderdikten sonra, evden dışarıya adım atarken, kısacası her durumda dua eder, Allah'ı anardı. Zikir gün boyunca onun dilinde, gönlünde ve zihnindeydi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, sonunda da hamd ve senada bulunup şükrederdi. Gece Allah'ı zikrederek yatar, yine Allah'ı zikrederek kalkardı. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua eder, ashabına da sizden biriniz her ihtiyacını Allah'tan istesin. Hatta kopan ayakkabı bağını bile buyurarak onları duaya teşvik ederdi. Dua edeceği zaman önce kendisinden başlar fakat duasının kapsamını geniş tutardı. Çoğunlukla da Rabbimiz bize dünyada güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua ederdi. Namazlarını kıldıktan sonra da dua ederdi. Selam verdikten sonra genellikle 3 kez istiğfar eder, ardından Allah'ım sen selamsın, selamet de sendendir, ey celal ve ikram sahibi, sen mübareksin duasını okurdu. Allah Resulü insanlara ibadetlerinde aşırılıktan sakınmalarını, itidal üzere olmalarını ve devamlılığı tavsiye eder, kendisi de ibadetlerini böyle eda ederdi. Ayrıca 2 şey arasında seçim yapacağı zaman günah olmadığı sürece onlardan kolay olanını seçerdi. İnsanlara ibadetlerin azimet yönlerini öğrettiği gibi ruhsatlarını da öğretir, yolculuk ve hastalık gibi zaruret hallerinde bizzat kendisi de bu ruhsatlardan yararlanarak ibadetini hafif tutardı. Hazreti Peygamber'in bilhassa teheccüd gibi nafile ibadetlerinin temelinde şükreden bir kul olabilmek düşüncesi ve gayreti yatmaktaydı. Onun bunca ibadetini ifa etmesi, zorunda olduğu için ya da günahlarının bağışlanmasından dolayı değil, sadece Rabbine şükredebilmek içindi. Ne kadar ilginçtir ki kendisini şükreden bir kul olmaya adayan Allah Resulü'nün ibadet hayatını öğrenenlerden kimileri onun ibadetini azımsamışlar, sonra da kendilerini bütünüyle ibadete vermeyi düşünmüşlerdi. Resul-i Ekrem ise kendisi bir peygamber olduğu halde günlük hayatın ihtiyaç ve gerçeklerinden kopmadan ibadet ettiğini, kendi yolunun da bu olduğunu söyleyerek uyarmıştı onları. Hazreti Peygamber hayatı boyunca tüm anlamlı davranış ve sözlerini ubudiyet, yani kulluk bilinciyle yapmıştı. Bu yüzden sadece namaz, oruç, hac ve zekat gibi belirli ibadetleri değil, Allah'a, insanlara ve topluma karşı sadakat içeren bütün davranışları ibadet kapsamında değerlendirmişti. Allah Resulü'nün dilinde yoldan geçişe engel olan bir taşı kaldırmak, bir kimseye bineğine binerken yardım etmek, namaza giderken atılan her adım, güzel söz, sadakadır. Güler yüzlü olmak, iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak, kaybolan kimseye yol göstermek, yabancıya yol göstermek, hepsi birer sadakadır. Kısacası ibadet bilinci ve Allah'ın rızası ile yapılan bütün iyi ve uygun davranışlar sadaka hükmündedir. Günlük hayatın bitmek bilmeyen meşguliyetleri arasında Yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmak için ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı erlerden olmak isteyenler, Peygamberimizin her namazın sonunda okunmasını tavsiye ettiği şu duayı dillerinden eksik etmemeliler. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.''

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu Spotu.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacerül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güvenilirleri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacerül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman, hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güvenilir bir insan olmanın da, güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen, Allah için sükût etsin.
Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz kişi için ne kadar önemli ve değerliyse davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız? Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği incitmeyen ve bundan daha kamili olan incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi haramdan çekin. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

geçmişle gelecek arasında sadece bir konak vardır. Bir konaklık hayat için bu kadar gürültü patırtı etmeye değer mi?

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Günün duası.
4: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu: Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor.

her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
4: Gençler soruyor, az sonra.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Sizleri sormalı.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz çok şükür. Yeni bir bölüm, yeni bir soru şöyle arz edilmiş. Son model telefon sahibi olmak, ilk üretilen teknolojik alete sahip olmak adeta bir statü sembolü olmak haline geldi. Yakın arkadaşlar arasında olmasa da toplumda böyle bir hastalığı gözlemliyorum. Burada bir çeşit israf var, hatta teşhircilik de sayılmaz mı denmiş, neler eklersiniz hocam?
2: Evet, Selman Bey, hakikaten biz de kendi gözlemlerimizde bazı insanlarda hemen en son çıkan bir telefona sahip olmak, en son üretilen teknolojik aletlere alıp hemen ilk kullananlardan olmakla ilgili bir maalesef bir adeta bir hırs var, bir gözlem var. Bunun neden kaynaklandığı konusunda dini açıdan olduğu gibi farklı açılardan da belki bu konu

0: ele alınmalı. İnsan neden böyle bir belki ekonomisini de sıkıntıya sokacak şekilde böyle bir yönelişte olur. Bunun üzerinde doğrusu hep beraber düşünmemiz lazım. Biz kendi açımızdan programımızın formatı gereği baktığımızda insanın bütün yapıp ettiklerini onun niyetlerine göre değer ve anlam kazandığını söylemek durumundayız. İnsanların ameli Efendimizin mübarek ifadeleriyle niyetlerine göre değerlendirilir. Evet, israf etmek ve sırf teşhircilik yapmak için, gösteriş yapmak için yapmak, bu bir şuurlu, bilinçli Müslüman için asla kabul edilemez bir durum. Ama soru soran kardeşimiz beni bağışlasın, hemen ön yargılı ve peşin hükümlü de olmamak lazım.
1: Evet.
0: Evinde, elinde, üzerinde pahalı bir aksesuar gördüğümüz her insanı israf ediyor bu, teşhirci bu diye de damgalamayalım ne olur. Selman Bey, malum insan nefsi sürekli bir şeyler ister değil mi? İnsanı hatta daha çok da sıkıntıya sokacak. Evet. Hem ruhi anlamda hem fiziksel anlamda, özellikle de ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak bir şeyler ister de ister.
1: Hemen ihtiyaç hissedebilir.
0: Evet, ulaşabileceği ulaşamayacağı ister. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Gönül bu, Keloğlan padişahın kızına aşık olur. Ya, olabilir. Evet, ister.
1: İster.
0: Burada önemli olan, bu arkadaşımızın sorusuna tekrar dönüyorum. Benim ihtiyacım ne? Her kardeşim bunu kendisine sormalı. Öğrenci olabilir, çalışan olabilir, üniversitede olabilir, lisede olabilir. Benim ihtiyacım ne? Bu ihtiyacı nasıl karşılayabilirim? Bu soruya doğru cevap vermek lazım. Daha sonra keşke dememek için. Ayrıca ihtiyaçlar da doğrusu kendi içinde gruplara ayrılabilir. Mesela zaruri olan ihtiyaçlar var ve hemen acil, ötelenmeden, ertelenmeden yerine getirilecekler var. Mesela beslenme gibi, sağlık gibi, güvenlik gibi. Bunlar ertelenemez. İhtiyaç olmasına rağmen zamana yayılabilecekler var. Hatta vazgeçilebilecekler var. Bugün ihtiyaç gibi görünen, alınmadığında da ya gerçekten biz onu istiyorduk ama hiç de ihtiyacımız yokmuş, gereksiz bir şeymiş, İyi ki almamışız diyeceğimiz hususlarda olabilir. İşte önemli olan gerçekten ihtiyacı olan şeyleri temin ederken de israf etmemek, gösterişe kaçmamak önemli. Ekonomik imkanlarımız olsa da gereksiz harcamamak lazım. Malum dinimizde israf etmek yasaklanmış. Bunu geçtiğimiz bir programlarda enine boyuna konuştuğumuzu hatırlıyorum. Selman Bey, şöyle bir daha fotoğrafın büyüğüne geriye çekilip baktığımızda esasen kıymetli olan, değerli olan insanın kendisi değil mi?
1: Evet.
0: İnsanın kıyafeti, kullandığı arabası, oturduğu evi, evinin semti, evinin büyüklüğü, yeniliği, küçüklüğü, yatarken bile yanından ayıramadığı telefonu dahil bütün eşyaları, aksesuarları. Yeter ki kullanan kişinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine, toplumdaki yerine, statüsüne uygun olsun ve israf edilmez. Bütün bu eşyanın pahalı olması bana göre insana yeni ve değerli kılmaz. Ona ilave bir değer üretmez. İnsanın kendisi değerlidir. Malum günümüzde ticari firmaların satış stratejileri, buna uygun hazırlanan cazip reklamlar, adeta sermayenin, tırnak içinde kapitalist zihniyetin bir sömürü aracı olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bu ülkemize mahsus bir sorun da değil doğrusu. Sözde modern dünyanın genel bir sorunu. Bütün hedef tüketim toplumu oluşturmak ve insanları, ülkeleri adeta bir pazar haline getirmek. Gelir düzeyi düşük olan ülkeler bu ifadeye çalıştığımız olumsuzluklardan daha çok etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz yani.
1: Hı hı.
0: Gençler soruyor programımızda, Selman Bey, her vesileyle diyoruz ki insan bizatihi değerli, biraz evvel de söyledik. Müslümanın izzet ve şerefinin, değerinin kaynağı ne diye baktığımızda dini ve milli değerlerimiz. Selman Bey, milli ve dini değerlerimiz bizi biz eder.
1: Tabii.
0: Milli ve dini değerleriyle yoğrularak büyümüş bir insanın tüketmek için bir yarışa girmesi, halen kullandığı ve işe yaradığı, daha da işe yarama ihtimali olan araç gereçleri varken onlardan vazgeçmesi, onları bir kenara atması ve yeniden kendisini sıkıntıya sokacak benzerlerini almak için bir yarışa girmesi bana göre düşünülemez. O zaman ihtiyaç olmayan şeylere özentiler, özellikle kişinin mali gücünü aşan ve israf derecesindeki harcamalar, lütfen beni bağışlasın değerli dinleyenlerim, o kişide biraz da özgüven sorunu başta olmak üzere bazı psikososyal sorunların varlığına da işaret edebilir. Ne olur bu amaçla da aynaya bir kendimize bakalım.
1: Evet.
0: Kapakları örtülmeyen kar dolaplar, efendim 2+1'e, 3+1'e, 4+1'e sığmayan ev eşyaları.
1: Ya.
0: Taşınmak zorunda kalanların nasıl taşınırız diye o eşyalarla kaygılanması. Yani bu örnekleri çoğaltmak mümkün.
1: Mümkün.
0: Ve adeta teknoloji mezarlığına dönen, efendim dijital mezarlığına dönen kullan at diye bir tüketim çılgınlığı. Evet. Bunu kabul etmek mümkün değil. Özetle ifade etmek gerekirse zaten kolay olmayan dünya hayatını heva ve heveslerimize uyarak, nefsimizin aşırı etkisinde kalarak ne olur daha da zorlaştırmayalım.
1: Eyvallah.
0: Ayağımızı yorganımızla arasındaki o olması gereken orantıyı gücümüz nispetinde gözetmeye çalışalım. Alın teriyle oluşan helal kazancı, helal yöntemlerle helal olan şeylere harcamak için gereken özeni gösterelim. Mevlam hepimizin yardımcısı olsun.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çoğu seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanoğlu ne kadar acizdir. Gün boyu koşar, çalışır, bir lokma yiyecek için nelere katlanır. Kimi dünyayı dolaşır, kimi derin denizlere dalarak canını tehlikeye atar. Kimi toprağa kazar, dağların dibine iner. Kimi tepeler aşar, dereler geçer. Kazdığı kuyudan sular içer. Mal edinir, para pul toplar ama yiyemeden ölür gider.

0: Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiz.

İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şeyi görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, bedenle can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar.

0: reklam. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. İz bırakanlar az sonra.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

0: Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, hakikatin peşinden yılmadan yürüyen bir bilgeye, kalemiyle çağları aşan bir düşünürün, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali'nin sözlerine ait. Bugün sesi kitaplarda yankılanan, adımları çağları aşan Gazali'nin izini süreceğiz. Gazali, 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde, yani bugünkü adıyla Meşhed'de dünyaya geldi. Adını babasının mesleğinden aldı. Gazzal, yani yün eğirici. Ama o, zamanla düşünceleri eğiren, akılları ip gibi çözümleyen bir alim olacaktı. İlim aşkı küçük yaşta düştü gönlüne. İlk eğitimini doğduğu şehir olan Tuz'da aldı. Ardından Cürcan'da devam eden tahsili Nişabur'da İmamül Haremeyn el-Cüveyni'nin rahle-i tedrisinde zirveye ulaştı. Genç Gazali, fıkıhta bir deniz, kelamda bir dağ, mantıkta keskin bir kılıç gibiydi. Henüz 34 yaşında Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün himayesinde kurulan ve dönemin en seçkin eğitim kurumu sayılan Bağdat Nizamiye Medresesi'ne müderris tayin edildi. Kürsüsü ilim talebeleriyle dolup taşıyordu. Ama bu bilgiler onun içindeki fırtınayı dindirmeye yetmedi. Gazali hakikatin peşindeydi ve Gazali'ye göre o hakikat ezberlenmiş bilgilerin çok ötesindeydi. Gazali'nin günleri ilim öğrenmekle, geceleri düşünmekle geçiyordu. O gecelerden birinde yıldızlara bakıp tefekkür ederken yüreğinden kalemine, kaleminden defterine şu sözler döküldü. Hakikati anlamaya, hakikatin ne olduğunu bilmeye karşı bir susuzluk duydum. Bu susuzluk beni hiçbir şüphenin tatmin edemeyeceği bir arayışa sürükledi. Hakikati bilmeden onu anlatmak bana ağır geliyordu. Ve karar verdi. Ününü, makamını, tüm düzenini bırakacak, hakikati kendi yolculuğunda arayacaktı. Şam sokaklarında, Kudüs'ün yollarında, Hicaz'ın çöllerinde yürüdü. İç dünyasında şüpheleri, soruları ve cevaplarıyla baş başa kalmıştı. Ve bu çetin yolculuktan yepyeni bir Gazali doğdu. Döndüğünde artık sadece bir hoca değildi Gazali. Artık o İslam'ın deliliydi. Hüccetül İslam'dı. İlimle irfanı, akılla kalbi birleştiren bir ustaydı. Zamanla halkın ısrarı ve yöneticilerin davetiyle yeniden ilim kürsülerine döndü. Nizamiye Medresesi'nde dersler verdi. Sapkınlık olarak ifade ettiği batınilik gibi akımlara karşı eserler kaleme aldı. Batınilerin İç Yüzü kitabında halkı bu fikirlerin tehlikelerine karşı uyardı. Aynı zamanda felsefeye de ciddi eleştiriler yöneltti. Onun eleştirisi, neden sorusunu sormaya, nasıl sorusunu cevaplamaya dayanıyordu. Her eleştirisi, hakikati arayan bir kalbin feryadıydı. Tefahutül Felasife, Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde, filozofların bazı iddialarını çürütürken, onların tümüyle reddedilmesini değil, doğru ve yanlışın ayrılmasını hedefledi. Çünkü Gazali için asıl mesele, insanın hem aklını hem de imanını kaybetmeden gerçeğe ulaşabilmesiydi. Onun amacı, akılla vahyin, ilimle imanın çatışmadığını göstermekti. Dinin temel esaslarıyla çelişen iddiaları çürütme gayretindeydi. Gazali, soyut mantık kurallarının insanın manevi açlığını gideremeyeceğini savundu. O, şekilci bir yaklaşımla ibadetlerin sadece dış görünüşüne odaklananları eleştirdi. Namazın, zekatın, orucun bir ruhu olduğunu, bu ruhu kaybetmiş ibadetlerin manasız kalacağını söylüyordu. Çünkü biliyordu ki, diliyle konuşan değil, haliyle yaşayan insanın sözü tesir ederdi. Gazali'nin her bir eseri, hakikatin bir başka yüzünü gösterdi insanlığa. Gazali, eserleriyle İslam düşüncesini sapkın akımlardan arındırırken, bir yandan da tasavvufu ilimle bütünleştirerek dinin ruhunu yeniden canlandırıyordu. El-Munkız Minet Dalal adlı eserinde, sapkınlıklardan kurtuluşun ancak doğru bilgi, samimi iman ve kalbin arınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Bu kitabıyla hem geçmişte yaşanan karanlıklara ışık tuttu, hem de gelecek nesillere sağlam bir yol haritası sundu. Onun en büyük eseri olan İhya-i Ulumiddin ise, ibadetin, ahlakın, tasavvufun, sosyal hayatın birbiriyle ne denli iç içe olduğunu gösteren bir başyapıttı. Bu eser sadece bir fıkıh ya da kelam kitabı değil, aynı zamanda kalbin ilmine, ahlakın inceliklerine ve tasavvufun derinliğine dokunan bir rehberdi. Gazali, eserlerini sadece kurallar ve emirler bütünü olmaktan çıkarıp, onu yaşayan, hisseden ve insanı Allah'a yaklaştıran bir yolculuğa dönüştürüyordu. 40 kitaptan oluşan bu dev eser, ibadetlerden ahlaka, tasavvuftan sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede Müslümanın hayatını kuşatan bütün konuları ele aldı. Gazali, tasavvufun özünü ve dinin inceliklerini halkın da kolayca anlayabileceği bir üslupla kaleme almak istedi. İşte bu niyetle yazdığı Kimya-i Saadet adlı eseri, sade dili ve derin manasıyla gönüllere dokundu. İbadetlerin hikmetinden ahlaki güzelliklere, kalp terbiyesinden dünya-ahiret dengesine kadar pek çok konuyu samimi ve anlaşılır bir dille anlattı. Bu eser sadece alimlerin değil, her kesimden insanın istifade edebileceği bir eserdi. Nur suresinden ilhamla yazdığı Mişkatül Envar adlı eserinde ise, insan ruhunu ve o ruhu aydınlatan nuru bir kandil metaforuyla anlatıyordu. Kalp, Rabbini tanıdıkça nurlanır, o nur seni hakikate götüren en güvenilir rehberdir diyen Gazali, 1111 yılında doğduğu şehir olan Tus'ta vefat etti. Ömrünü ilme, irfana ve hakikat arayışına adayan Gazali, emaneti sahibine teslim ettiğinde ardında hem doğuda hem batıda yankı bulan, dillerden düşmeyen eserler bıraktı. Her iki dünyanın da üzerinde ittifak ettiği bir hakikat vardı. O, çağlar üstü bir ilim adamıydı. Doğunun gönlünde Hüccetül İslam, batının zihinlerinde ise Al-Gazel olarak yer etti. Marifet ne çok kitapta ne de çok sözde gizlidir. Marifet hakkı bilmektir. Bugün izleri asırlar boyunca silinmeyen bir bilgeyi, İmam-ı Gazali'yi birlikte andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep.

her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Günün duası.
7: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyası.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek,

kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak ak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız,

bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

geçmişle gelecek arasında sadece bir konak vardır. Bir konaklık hayat için bu kadar gürültü patırtı etmeye değer mi?

reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış, Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
6: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı, sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı, sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı, sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Küntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerim, sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde rızasına muvafık hayırlı ömürler lütfetsin, nasip etsin. Cenab-ı Hak her birimizin bedenlerini her türlü maddi hastalıktan, yuvalarımızı her türlü musibetten, felaketten, belalardan muhafaza eylesin. Kalplerimize sirayet edebilecek her türlü manevi hastalıktan, inkardan, nifaktan, şirkten, kibirden, gururdan, riyadan ve benzeri manevi arızalardan muhafaza eylesin. Ailelerimizde, eşlerimizle, çocuklarımızla, anne babalarımızla huzur, saadet içerisinde afiyetle rızasına uygun bir hayat sürebilmeyi, dünyada takdir etmiş olduğu süreyi razı olduğu istikamette yaşamak suretiyle değerlendirip bir mümin ve Müslüman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış, ona layık ümmet olmuş bir Müslüman olarak ahirete, ebedi hayatımıza irtihal edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, geçen haftaki sohbetimizde, programımızda hatırlayacaksınız.

Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah size kitapta bir ayet indirdi ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ya da alaya alındığını duyduğunuz zaman sakın orada oturmayın, orada bulunanlar başka bir konuya, başka bir mevzuya, başka bir söze sohbete geçinceye kadar sakın o Allah'ın ayetlerinin inkar edilip alay edildiği meclislerde, ortamlarda bulunmayın dedikten sonra bir uyarıyla bitmişti ayet-i kerime. Eğer böyle bulunmaya devam ederseniz, eğer bu halden bu Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, Allah'ın ayetleriyle alay edilen sohbetlerden ayrılmazsanız ya da o sohbetin konusunu değiştirmeye gücünüz yetmez, değiştiremezsiniz. Değiştirmediğiniz halde, değişmediği halde bir de orada bulunmaya devam ederseniz inneküm izen misluhum, siz de onlar gibi olursunuz buyurmuştu, buyuruyordu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve Allah innallaha cami'ul münafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a, Allah münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir uyarısıyla ayet-i kerime tamamlanmıştı. Yani bu hal Müslüman alameti değildir, Müslümana yakışan bir hal değildir. Ancak münafıklar böyle davranırlar. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesinden, alay edilmesinden rahatsız olmazlar. Bulundukları ortamı değiştirmezler ya da efendim bulundukları ortamın Allah'a isyan edilmeyecek bir ortam haline gelmesi için gayret etmezler, mücadele etmezler, orada kalırlar. Bu Müslümanlara yakışan, Müslümanların kabullenebileceği, bulunabileceği bir zemin, bir ortam değildir diyor adeta bize. Ve 141. ayet-i kerimede münafıkların tavırları hakkında, ki bu bugün yapacağımız konuşmada, sohbette buna benzer, yani bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler gelecek ardı ardına, onları arz edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak her birimizi nifaktan korusun, yani itikadi olarak da nifaka düşmekten, ameli olarak da münafıkların davranışı diye nitelendirilen yanlışları, davranışları sergilemekten Cenab-ı Hak her birimizi muhafaza eylesin. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Estaizu Billah, اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ, onlar sizi gözetleyip dururlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ, size bir zafer olursa, size bir fetih nasip olursa, yani işler sizin istediğiniz gibi giderse, size bir başarı, bir fetih, bir zafer nasip olursa, hemen biz de sizinle beraberdik, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Bakın şimdi, bu klasik münafık tavrıdır. Güçlünün yanında olmak, güçlünün yanında yer almak ve menfaatten pay almaya çaba göstermek. Biz de sizinle beraberdik derler. وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ, eğer kafirler kazançlı çıkarsa, yani kafirlerin bir nasibi, bir payı olursa, bu mücadelenin sonunda, bu işin sonunda kafirler kazançlı çıkacak olurlarsa, bu sefer de onlara üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Aynı tavrı onların elindeki menfaatten istifade edebilmek için onlara da sergilerler. Biz müminlerden sizi korumadık mı? Biz size kol kanat germedik mi? Yani biz sizinle beraber değil miydik filan şeklinde bir yaklaşımda bu sefer de kafirlere şirin gözükmeye çalışırlar. Fallahu yahkumu beynekum yevmel kıyame, kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek. Velen yec'alallahu lil kafirin alel müminine sebila, müminler aleyhinde kafirlere asla yol vermeyecektir Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kazananlar samimi tevhid ehli, iman eden insanlar olacaklardır. Bu şekilde 3 günlük dünyanın 3 kuruşluk menfaatleri uğruna dinlerini, imanlarını satanlar, din ve imanlarından vazgeçenler, Allah, kitap ve peygamber sevdasını ikinci plana atanlar, menfaatin peşinde koşanlar mağlup olacaklar, mahcup olacaklar, mahzun olacaklar.

vardır. Allah müminlerin aleyhine, başkalarına bir yol bir asla vermeyecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi bu ayet-i kerimede münafığın iki yüzlü inananların arasında inananlardan gözüken, kafirlerin arasında onlardan gözüken kimseler olduğu tekrar anlatılıyor ve müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmek, güçlü ve şerefli olabilmek için onların himayesine sığınmanın acı akıbetini, insanın bu şekilde ikircikli tavır ve davranışlarının kıyamette, ahirette başına gelecek acı akıbetten kendisini kurtarmayacağını bir kez daha hatırlatmış oluyor. Sonra şimdi tam münafıklar diye başlayan ayet-i kerimelere geldik. Diyor ki Rabbimiz 142. ayet-i kerimede Nisa suresinin, evde aralıklarla okuyorsunuzdur, lütfen okuduğunuz zaman kısa da olsa açıklamalarıyla birlikte okuma alışkanlığını kazanmaya gayret ederim. Buyuruyor ki innel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve huve hâdi'uhum. Müminler Allah'a oyun etmeye çalışırlar. Müminler Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Müminler Allah'a hile yapmaya çalışırlar. Haşa, Allah'ı kandırmaya çalışırlar adeta. Allah'a olduklarından farklı gözükmeye çalışırlar. Ve huve hâdi'uhum. Halbuki Allah onların oyunlarını, onların tuzaklarını, onların planlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar Allah'la alay etmeye çalışıyorlar. Onlar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar ama kendi oyunlarının kurbanı oluyorlar. Kendi kurdukları tuzakların kurbanı oluyorlar hakikatte. Şimdi bu, yani menfaatin peşinden gidip de kendisini çok akıllı zannedip de Allah'ı aldattığını, müminleri aldattığını zanneden kimselerin yine akıbetini, perişanlığını, bir işe yaramayışlarını, ne tuzaklarının, ne kendilerinin, ne kurdukları planların herhangi bir işe yaramadığını anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye yapıyor ki insan? Şimdi dünyada ne kadar çok, değil mi? Böyle üç kuruşluk bir menfaatle sevinen, bir şey başardım zannedip de etrafında çaka satan, işimi yürüttüm, işini yürüten kaptan, gemisini yürüten kaptan derler ya, işimi yürüttüm, kazandım, yığdım, biriktirdim, aldım, verdim. Ölçülere riayet etmeden kastediyorum. Tabii helal ve meşru alanın dışındakileri kastediyorum. Yaptım diye sevinen böyle, bununla da adeta hava atan, çaka satan böyle bir hani insan tiplemesi olabilir. Ne kadar büyük bir zarar, ne kadar büyük bir perişanlık içerisinde olduğunu anlatıyor ki Allah kandırılamaz ki. Allah kandırılmaktan münezzehtir. Allah'a oyun yapılamaz. Allah'a rol yapılamaz. Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülemez. Allah'a yalan konuşulamaz. Yani ben karşıdaki Hasan Hüseyin Bey var ses kayıtta programı, ben ona buradan bir şey söylerim. Hasan Bey benim söylediklerime tamam bu doğru söylüyor falan inanabilir. Ama Allah'a ben haşa yanlış söyleyemem ki. Allah geceyi de bilen, gündüzü de bilendir. Aydınlığı da bilen, karanlığı da bilendir. Yalnız başıma kaldığımda da beni gören, kalabalık içerisinde de beni görendir, duyandır, bilendir. Allah'a rol yapılmaz, Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülmez. İşte münafıklık bir kalp hastalığıdır. Fî gulûbihim maradun diyor ya Cenab-ı Hak, kalp hastalığıdır. Kalbe bu iman yerleşmeyince Allah'a kandırdım zannediyor adam. Allah'a rol yaptım zannediyor kişi. Yani insanları bir şekilde ikna etmeyi Allah'ı ikna etmekle karıştırıyor. Allah'ı da sanki böyle insanları kandırdım ya, insanlara söyledim, hakikati ters yüz edip anlattım ya, tamam onlar kabullendiler bunu. Allah da böyle yapar zannediyor. Halbuki Allah kalplerin derinliklerinde gizli saklı olanları bilendir. Allah gözlerin bakışındaki kötü niyeti bilendir. Allah'a olduğumuzdan farklı gözükülemez. Allah'a rol yapılamaz. Allah'a yanlış konuşulamaz. Allah'a yalan söylenilemez. Allah'a oyun kurulamaz. Tuzak kurulamaz. Allah hakkında yapmış olduğumuz
bütün planlar yapanın

başına geçer netice itibariyle. Şimdi bu münafıklar böyle Allah'a oyun ettiklerini, Allah'ı kandırdıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah da onların oyunlarını kendi başlarına geçirmektedir, çevirmektedir. Şimdi bu münafıkların özelliklerinden birkaç tanesini anlatıyor burada. Buyuruyor ki: وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا. Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar, üşene üşene kalkarlar. Çok çarpıcı bir ayet-i kerimedir. Kıymetli kardeşlerim, namaza üşene üşene kalkarlar, tembel tembel kalkarlar. İstemeyerek, aslında içinden gelmiyor. Aslında kalbindeki iman namaz kılmasını gerektirecek kadar kuvvetli bir iman değil. Yani yetmiyor kendisine adeta. Ama kalbindeki enerji hani bazen çok düşük olur. Piller bitmeye yüz tutmuştur. Böyle açarsınız radyoyu, pilli bir radyoysa böyle küçük sesler gelir, şeyi gelmez, devamı gelmez. Küçücük böyle hafif bir cızırtı gelir, ondan sonra gittikçe azalır, zayıflar ve tükenir. Pili bitmiştir. Bunun adeta münafıkların imanı da böyledir. Böyle bir kırıntı, bir şey var ama karma karışık, ama hastalıklı, ama şüpheler içerisinde. Şüpheler içerisinde. Dolayısıyla namaz kendisine ağır bir yük gibi geliyor. Namaz muttakiler hariç, ihlaslı olanlar hariç, ve innaha lekebiratun illa alel hashi'in diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede. Namaz huşulu olanlar hariç ağır bir şeydir, vazifedir, ibadettir, ağır bir kulluk göstergesidir. Yani tam böyle uykunuzun en tatlı olduğu anlardan bir tanesinde uykunuzu böleceksiniz, kalkacaksınız, abdest alacaksınız, kıyama durup rüküye ve secdeye varacaksınız. Hakikaten ağırdır bu. Münafık bunu yapmak istemez. Yapmak istemez ama yapmadığı takdirde de özellikle asıl saadette erkekler güzellikte namazlar hep camide kılıyorlar. Cenab-ı Hak bizlere de o hassasiyetin yerleşmesini nasip eylesin. Şimdi camiye gitmese, namaza gitmese bu sefer münafık olduğu anlaşılacak belki, iman etmediği, imanın kalbine yerleşmediği, hala hastalıklar içerisinde bocaladığı anlaşılacak belki. Bunu da yapamıyor, mümin gözükmek de istiyor. Ne yapacak? İza kamu ila salati kamu kisala. Kalktığı zaman namaza üşene üşene, tembel tembel kalkıyor. Böyle bir ağır, aman ya Rabbi, sanki bir eziyete uğratılıyormuş gibi tembel tembel, üşene üşene namaza kalkıyor. Sonra diyor ki kıymetli kardeşlerim, yuraunen nas. Niye kalkıyor namaza? İstemediği halde, içinden gelmediği halde, belki yapılmasına inanmadığı halde neden kalkmak zorunda hissediyor kendisini? Yuraunen nas, insanlara gösteriş yapıyor. Kendisini Müslüman göstermek istiyor. Kendisini Müslüman göstermek istiyor. Nasıl göstereyim kendimi Müslüman? Ara sıra camide gözükmem lazım, beni görsünler. Ara sıra cuma mesajı atmam lazım. Cuma günü böyle enteresan bir adet var. Telefonlarımız atan samimi kardeşlerim lütfen alınganlık göstermesinler. Bu da yanlışlarımızdan bir tanesi kanaatindeyim. Cuma mübarek olsun, cuma mübarek olsun. Telefonlar böyle cuma mesajlarıyla doluyor. Halbuki cuma zaten mübarek bir gündür. Cumanın bereketinden, mübarekliğinden istifade etmek için o günü değerlendirmek gerekir. Yoksa sağa sola cuma mübarek olsun mesajı atmakla cumanın mübarekliği artmaz. Kendimize bakmak lazım. Bu ayrı bir şey. İşte bir kendimi bir göstereyim. Bazen hiç yolu ibadete, camiye, namaza uğramayan insanlar bile bakarsın, hiç aksatmaksızın, sektirmeksizin cuma mesajı, mübarek gün ve geceler mesajlarını atmayı ihmal etmezler. Böyle olmaz. Yani bu bir gösterge değildir. Onun için söylüyorum bunu. Bir gözükelim, bir kendimizi gösterelim. Nerede gösterelim? Böyle dindar insanların bulunduğu, işte öyle bilinen muhitlerde bir gözükelim. Hatta yani ara sıra paramıza kıyıp bir umre yapsak, bizi böyle ihramlar içerisinde birkaç resim paylaşsak da bizi bir görseler ne kadar güzel olur değil mi? Bizim mümin olduğumuza inansınlar, anlasınlar, bilsinler. Benim bilmem, onun bilmesi, komşunun bilmesi, yanındakinin böyle zannetmesi önemli değil. Önemli değil, önemli.

0: önemli değil, kalbimde iman yerleşmediyse. Müminlere etrafındaki insanların şahitlik etmesi rahmettir. Etrafında tanıyan insanların müminlere güzel ahlakına, güzel kulluğuna şahitlik etmesi Allah katında çok kıymetlidir. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sen onlara defalarca da istiğfar etsen Allah onları bağışlamayacaktır. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتْ اَبَدًا. Onlardan münafıklığı, inkarcılığı ortaya çıkmış olan kimselerden biri öldüğü zaman sakın dua etme, namazında durma, namazı için durma, sakın onlara istiğfar etme. İstiğfar etsen de Allah onları bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Dolayısıyla kalbinde gerçekten iman yerleşmemiş kimsenin böyle kendisini yorup da kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışması kendisine bir fayda sağlamayacaktır. İmanın mahalli kalptir. Kalp Allah'la mutmain olacak. Allah'a vereceği hesabı aklından çıkarmayacak. Sadece onun huzurunda vereceği hesabı aklından çıkarmadan o bilinçte yaşayacak mümin, muttaki, salih insan olacak. İmanına zarar verecek yanlışlardan, aldatmalardan, yalanlardan, ikircikli tavırlardan, oyun kurmaktan, planlamaktan, Allah'ı aldatmaya çalışmaktan vazgeçecek. Ondan sonra iman ettikten sonra yaptıklarının karşılığını görecek. İmanda problem varsa yaptığı davranışların bir anlamının olmadığını bilecek. Yura'unen nas, insanlara gösteriş yaparlar. Ve la yezkurunallaha illa qalila, Allah'ı pek az zikrederler. Allah'ı pek az hatırlarına getirirler. Muharrikleri, kendilerini harekete geçiren yaşama hedef ve gayeleri Allah'ın rızası değildir. Böyle işte bazen rol icabı, bazen mecburiyetten, bazen başka sebepten Allah'ı anmak durumunda kalırlar. Ama bu onların Allah katında mümin, muttaki, salih bir kul olmaları için yeterli değildir. Diyor ki açıklamada, kendilerine Müslüman göstermek durumunda olan münafıklar cemaatle namaza iştirak etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu ise onlara zor geldiği için isteksiz davranırlar. Maksatları yalnızca gösterişten, kendilerini Müslüman göstermekten ibaret olduğu için de namaza sadece şekil yönünden katılmaktadırlar. Allah'ı anmaları ve hatırlamaları da bu çerçevede kalmakta, az olmakta. Zikirle mutmain olması gereken kalpler zikirle mutmain olamamakta. Onlar da yanlışları ve tereddütleri içerisinde bocalamaya devam etmektedirler. Allah bocalamaktan, tereddüde düşmekten muhafaza eylesin bizi. İman edip, iman üzere istikametle yolculuğumuza devam etmeyi nasip eylesin cümlemize duasıyla. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.
2: Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
3: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
3: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
3: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
3: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
0: 133. Bölüm.
4: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bildi.

0: aileli, iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi, endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı.
1: Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Yanlış bir işe kalkışmamışımdır umarım. Burası Medine. Peygamberlerinin nerede olduğunu sormalıyım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim?
2: Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak.
1: Teşekkür ederim. İşte geldim. Tanrım, sen beni affet ve korumana al.
0: Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti.
1: Hayır, benim bir dinim var.
0: Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize Adi'nin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi.
1: O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. Biz onu anmak için bu haçı takarız.
0: Peygamber Efendimiz, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Ne kadar çok şey biliyor.
0: Peygamberimiz Adi'ye, ben senin dinini senden daha iyi bilirim diyerek, Hristiyanlıkla Sabilik karışımı bir din olan Rekusiliye mensup olduğunu söyleyince, Adi bin Hatim hayretler içinde kalmıştı.
1: Bunu herhangi birinin bilmesi imkansız. Nereden biliyorsunuz?
0: Peygamberimiz ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını, bununsa Rekusiliye göre haram olduğunu hatırlatıp sözüne devam etti. Adi bunları duyunca hem utanmış hem de Hazreti Muhammed'in başkalarının bilmediği şeylerden haberdar olduğunu görerek onda bir olağanüstülük olduğunu anlamıştı.
1: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda bulundum. İbadetlerimi aksatmadım. Evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramakta nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
0: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve peygamberimizin ashabı arasına katıldı.

0: Bir cuma günü minberin yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı.
1: Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya peygamberimiz. Geçen gün ona

0: Hangi ameller daha iyidir diye sordum.
1: Cevabı ne oldu?
0: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi.
1: Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi.
2: Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım.
0: Evet. Bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk.
1: Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu?
2: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş.
2: Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir.
3: Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem.
4: Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem.
0: Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı?
1: Tamam. Hacılara su dağıtmak da, mescitleri imar etmek de çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var.
0: Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir.
5: Orada bulunan Hazreti Ömer seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı.
6: Peygamberin minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım.
7: Haklısın.
0: Tartışmaya gerek yok.
7: Evet, tartışmaya gerek yok.
1: Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim.
5: Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı.
8: Resulullah anne, anne bak şimdi geldi. Resulullah gelmiş.
9: Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah.
5: Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler. Hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
9: Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah. Ama onlara çok çabuk nazar değiyor.
5: Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Peygamberimiz devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
10: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
5: Peygamberimiz ona döndü ve sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti, dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şeyi değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Markete uğrayalım da biraz abur cubur alalım. Abur cubur denince aklımıza renkli paketleri, değişik aromaları ve farklı türleriyle atıştırmalıklar geliyor. Oysa yabancı kökenli olan abur cubur sözcüğü sulu yemek demek. Öylesine yenen, faydasız yemek anlamına kayıyor. Dilimize işe yaramaz, boş karşılığı olarak geçiyor. Yani abur cubur yiyerek gürültü çıkaran, boş ve faydasız şeyler yemiş oluyoruz. Biz demiyoruz, sözlük öyle diyor. Yüksek şekerli, kalorili, yağlı ve katkı maddeleriyle dolu abur cuburların sağlığa kötü etkileri malum. Özellikle çocuklarla gelişimi olumsuz etkiliyor ve dikkat eksikliği meydana getiriyor. Kilo aldırıyor, obeziteye yol açıyor. Ama tadı çok güzel diyenlerdenseniz bir de maddi zararlarına bakalım. Atıştırmalıklar bir öğün fiyatına göre daha az maliyetli hissi veriyor. Oysa gerçek öyle değil. Atıştırmalıkların ucuz olduğu yanılgısıyla birden fazla çeşit ya da toplu alım yapılıyor. İçindeki aşırı tuz ve katkı maddeleri susatıyor ve içecek almamıza da sağlıyor. Abur cubur yedikten sonra kan şekerindeki ani dalgalanmalar sizi bir süre sonra daha da acıktırıyor. Normal öğünlerden fazlasını yemenize sebep oluyor. Böylece hem kötü kalori alıyorsunuz hem de daha çok para ödüyorsunuz. Abur cubur yeme alışkanlığı cebimizde fark etmediğimiz bir delik gibi. Kilo alımı sonrası zayıflamak için harcanan efor ve maliyet de cabası. Ambalajlarıyla çevreye de zarar veriyor. Evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak hem çevre hem de bizler için en ideali. Mutfaktaki besin israfını da önlüyor. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Yiyin, için, fakat israf etmeyin.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

çağın elinden. Kiminde nar olur, kiminde ruh. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Der Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Nasıl buldun burayı?
2: Seninle daha önce de kırağa, tepeye gitmiştim ama ilk defa bir izci kampına geldim. Benim için farklı bir deneyim oldu. Sonuçta sevdim burayı.
1: İyi, beğendiğine sevindim.
2: Bizi davet eden ve izci lideri olan arkadaşının ismi neydi?
1: Nadi. Çocukluğundan beri izcilik faaliyetlerinin içinde yer alan dost canlısı biri. Çocukluk arkadaşım yani.
2: Buraya geldiğimizden beri bizi çok iyi ağırladı. Hatta kalacağımız çadırı bile kendi elleriyle kurdu.
1: Akşam olmak üzere cırcır böcekleri de ötmeye başladı. İstediğin zaman çadıra girip uyuyabilirsin.
2: Hayır abi, şimdi uyursam gece ne yaparım ben?
1: Burada koyun olmadığına göre sen de yıldızları sayarsın artık.
2: Beğendim, iyi espriydi.
1: Açık ve temiz havadan olsa gerek espri yapasım geldi.
2: Aman abi, bana açık hava deme.
1: Neden, açık hava fobin mi var senin?
2: Tamam, kırı, dereyi, tepeyi severim ama ben de açık havada çadır gibi kapalı bir yerde kalma fobisi var. Hani üstümüzde bir çatı olsaydı bu kadar endişelenmezdim.
1: Ah be çocuk, bazen bir damla endişenin içinde debelenip duruyorsun.
2: Bir damla? Endişe?
1: Endişe ya. Sen şimdi bir damlalık endişe mi olurmuş hiç diye meraklandın tabii.
2: Haliyle biraz öyle oldu.
1: Bir düşün bakalım, hayatımızı zora sokan ve kimi zamanda travmaya dönüşen korku ve endişeler vaktiyle birer damlacıktan ibaret değil miydi?
2: Sanırım öyleydi, fakat ben yine de korkuyorum.
1: Kendini güvende hissetmediğin için olmasın sakın.
2: Olabilir. Ya kampa gece kurt girerse, ya yiyeceklerimizi vahşi hayvanlara kaptırırsak, ya...
1: Yağlar ve acabalar saymakla bitmez Gökay'cığım. Önce derin bir nefes al bakalım. Şöyle. Şimdi söyle, diş ağrısından korkar mısın?
2: Kim korkmaz ki?
1: Sırf bu korku yüzünden o acıya katlanır mısın?
2: Doğruca hastaneye giderim.
1: Bir uzmana görünürsün yani.
2: Evet.
1: Şimdi etrafına bak bakalım.
2: Bakıyorum.
1: Ne gördüğünü söylemeyecek misin?
2: Bir sürü çadır ve onlarca izci görüyorum.
1: İşte o izciler de doğada hayatta kalma uzmanıdırlar. Emin ellerde olduğumuzu bil diye söylüyorum.
2: Oh be, içim rahatladı biraz. Abi, izciler topladıkları odunlarla kamp ateşini yaktılar.
1: Hadi biz de ateşin yanına gidip ısınalım biraz.
2: Ay, uzun zamandır ilk defa böyle deliksiz bir uyku uyudum.
3: Ya ben de. Ne zaman sabah oldu anlamadım.
2: Nadi abi bizi uyandırmasaydı herhalde öğlene kadar uyku tulumunun içinden çıkmazdım.
1: Abi değil, liderim diyeceksin. Nihayetinde o bir izci lideri.
2: Nadi liderim bizi ne söyleyerek uyandırmıştı abi? Dikkat ettiysen bu defa arkadaşına liderim dedim. Sana ise abi diye hitap ettim.
1: İşte senin bu yönünü seviyorum.
2: Hangi yönmüş o? Doğu, batı, kuzey, güney?
1: En iyisi mi sen açık havada espri yapma Gökay? Sevdiğim yönüne gelince yeni bir şey öğrendiğinde hemen uygulamaya geçiyorsun. İşte bu tarafını çok seviyorum.
2: Çünkü bilgi de damla halinde geliyor abi. Ben de geleni damla damla içiyorum.
1: Maşallah, böyle devam et, iyi gidiyorsun.
2: Bu arada Nadi lider bizi uyandırırken marş gibi bir şey söylemişti.
1: Evet. Galiba şöyle başlıyordu. Sabahleyin kalk, haritaya bak. Havayı da sakın ihmal etme. Bulutlu mu, sisli mi, karlı mı yoksa güneşli mi? Haydi haydi izci hu, haydi haydi izci hey.
2: Acaba ben de mi izci olsam diye düşünmeye başladım. İlk defa bu şekilde uyandırılıyorum da.
1: Ben de ilk defa dün gece kamp ateşinin etrafında izcilik marşları söyledim. Farkında mısın, hayatımıza ilk defa giren güzel deneyimler de hep damla şeklinde oluyor ve zamanla birikiyor.
2: Biriken şey nedir?
1: Dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik duyguları. Demek ki damla deyip geçmemek lazım Gökay.
2: Boşuna dememişler, damlaya damlaya göl olur diye.
1: Bu işin tasarruf boyutu. Biz ne biriktirdiğimize bakalım. Şayet sürekli endişe, şüphe ve korku biriktirirsek adına kabus denilen bir hayatımız olur maazallah.
2: Aman abi, ben böyle kabus dolu bir göle girmek istemem.
1: Kim ister ki? Bak, izciler yürüyüş için hareketlendiler.
2: Biz de onlara katılalım mı?
1: Katılalım tabii. Hem bu sayede sporda yapmış oluruz.
2: Ben yürürken o marşı söylemek istiyorum.
1: Hangi marşı? Söyle bakayım.
2: İşte bunu. Sabahleyin kalk, haritaya bak. Havayı da sakın ihmal etme. Bulutlu mu, sisli mi, karlı mı yoksa güneşli mi? Haydi, haydi, izci hu, izci hu. Haydi, haydi, izci hey, izci hey. Haydi, haydi, izci hey, izci hey.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanoğlu ne kadar acizdir. Gün boyu koşar, çalışır, bir lokma yiyecek için nelere katlanır. Kimi dünyayı dolaşır, kimi derin denizlere dalarak canını tehlikeye atar. Kimi toprağa kazar, dağların dibine iner. Kimi tepeler aşar, dereler geçer. Kazdığı kuyudan sular içer. Mal edinir, para pul toplar ama yiyemeden ölür gider.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına.

Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Gün tükenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

sensin, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şey görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, bedenle can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki patı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Gelsin demiş dostum bana, gel dosta gidelim gönül. Ondan derim gönül sana, gel dosta gidelim gönül. Ey dil görüp işitsene ki, dost özü gel der bana. Ondan derim önden sona, gel dosta gidelim gönül. Aç kulağın sırdan söze, aşk ile bak candan yüze. Ol yüz verir nuru göze, gel dosta gidelim gönül. Ol yüzü gören dirilir, can verü ben kimdir olur. Dirlik nedir candan bilir, gel dosta gidelim gönül. Yola düşen dem yoldaş ol hemdem, musahip haldaş ol. Ayak ben olam sen baş ol, gel dosta gidelim gönül. Terk eyle cüz külli teşvişi, aşk ediben sana işi. Ayak yerine koy başı, gel dosta gidelim gönül. Himmet kanadını açalım, şehbaza dönüp uçalım. Varlık olandan geçelim, gel dosta gidelim gönül. Dosttur bizi ister imiş, gelün deyip nider imiş. Sevdiğine gel der imiş, gel dosta gidelim gönül. Ayı güneşten bahtlı yüzün, görendir bahtlı. Görmesi candan sevgili, gel dosta gidelim gönül. Kesret olandan kaçalım, iki cihandan geçelim. Birlik ile göz açalım, gel dosta gidelim gönül. Sevip sevilen özüdür, ne veçhe baksam yüzüdür. Her ne der isem sözüdür, gel dosta gidelim gönül. Benlik bizi yoldan koyar, gümreh olan ona uyar. Uyur ise gözün uyar, gel dosta gidelim gönül. Akla uyup bend olma gıl, nefsinle peyvent olma gıl. Benlikle hurşid olma gıl, gel dosta gidelim gönül. Aydın ilinde ruşeni, gel der bana ey gülşeni. Terk eyleyi ben seni, gel dosta gidelim gönül.

Merhaba Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz beytlerin sahibi İbrahim Gülşeni'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. İbrahim Gülşeni Diyarbakır'da doğmuştur. Hayatı hakkında bilinenler, geniş ölçüde oğlu Ahmet Hayali'nin halifesi Muhyi-i Gülşeni'nin Menakıb-ı İbrahim Gülşeni adlı eserine dayanır. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Amidi, fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdir. Müderrislik yapan dedesi İbrahim Efendi ise fıkha dair Tekkiül Mulak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifidir. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybeden İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini yine bir tasavvuf ehli olan amcası Seyit Ali Efendi üzerine alır. İbrahim Gülşeni 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmeder. Türkçe kitaplardan tefsir ve hadis okumaya başlar. 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya etmektedir. Oyun ve eğlenceye itibar etmez. 15 yaşına geldiğinde kimseye haber vermeden tahsil için Maveraü'n-Nehir'e gitmek üzere yola çıkar. Gülşeni hüsnünden özge bana gülzar olmasın. Ondan özge gül, gönlüm bülbülü zar olmasın. Nevbaharı hüsnünü gören der ey gülzar can, kış geliyor ben gülistanın harı azar olmasın. Yusuf-ı Mısri gibi hüsnün kılalı can mezat, ondan özge dilde derim şehrü bazar olmasın. Göreli sevgili yüzün bilmemişim cennet nedir. Ol behişti candan özge bana zinhar olmasın. Derdimiş dermanı aşkın cana dilberden deva, ondan özge canu dilden derdü bimar olmasın. Görmeye uyur uyanık sarhoşu mahmur iken, gözlerin gibi nazardan özge bidar olmasın. Can verip sana derim ey dilberi şirin lika, senden özge tenden canu dilde dildar olmasın. Cüz ükül veçin görürüm her neye kılsam nazar, ondan özge aynu ayan nuri envar olmasın. Can ise aşkından özge çün bana ayar imiş. Terk edü ben onu der hem yâre ayar olmasın. Doğru koy aşkın yoluna ayağın kim sırata, eğrilikten yıkılı ben gözüne dar olmasın. Ah dedip aşkınla candan demişim dilden bela, ondan özge candan peyman dilde ikrar olmasın. Ruşeni'den sırra mahrem Gülşeni derim işit, vermeyen aşka revanın sahibi esrar olmasın. İbrahim Gülşeni'nin tarikat silsilesi,

Halvetiye'nin ana kollarından Ruşeniye'nin piri Dede Ömer Ruşeni vasıtasıyla tarikatten ikinci piri Yahya-i Şirvani'ye ulaşır. Mürşidi Dede Ömer Ruşeni bir gün kendisine bir gül verir ve "Sen ol Bağ-ı Beka'nın gülşenisin" der. Bu söz kendisine çok tesir eder. O zamana kadar heybeti mahlasını kullanmaktadır. Lakin şeyhinin bu güzel sözü karşısında kullanmakta olduğu heybeti mahlasını değiştirerek gülşeniyi kullanmaya başlar. Kurduğu tarikata da bu sebepten gülşeniye denilmiştir. Gülşeniye ve Mevleviye tarikatları arasında bir yakınlık meydana gelmiş, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Didem ruhi hu bi gülşeni ra, an çeşmi çerağı gülşeni ra" yani "Gülşeni'nin güzel yüzünü gördüm, o Gülşeni'nin gözünün ışığıdır" beytiyle İbrahim Gülşeni'nin geleceğini müjdelediğine inanılmıştır. Nitekim Muhyi de Manevi adlı eserine bu beyti ihtiva eden gazelle başlamıştır. Muhyiddin İbnül Arabi ve İbnül Farız da İbrahim Gülşeni üzerinde etkili olan şahsiyetlerdendir. İbrahim Gülşeni'nin başlıca eserleri Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere divan, razname, pentname, çobanname, tahkikat-ı gülşeni, kenzül cevahir ve manevidir. Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler şems ile mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kabe kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan.

0: Hafif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
1: İyi akşamlar, Hatay'dan Zeynep Özer. Kırşehir'deki abim Abdullah Yasin Özer ve bütün arkadaşları için Mustafa Cihat'tan Zeytin Gözleri adlı eser istiyorum. İyi akşamlar.

Selamünaleyküm. İnegöl'den arıyorum. Cümleten hayırlı akşamlar tüm ülkeme. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun. Hagiattan Büşra Lena rica ediyorum.

Esselamun aleyküm. Kolay gelsin. Adıyaman'dan Mahmut Kılınç. Rabbim ordumuzun, askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. İçerideki hainlerden, dışarıdaki düşmanlardan Rabbimize sığınıyoruz. Bütün askerlerimiz, polislerimiz için, memleketimiz, devletimiz için marş istiyorum. Kolay gelsin. Esselamu aleyküm.

aşık olmuşum hilale, ilale bettir bu hale, istiklalle istikbale koşarım adım Mehmet, istiklalle istikbale koşarım adım.

Cümletten selam aleyküm. Ben İzmir'den Abdullah Bakir. Tüm arkadaşlarıma buradan ilahi göndermek istiyorum. Mehmet Eminay'dan Bu Deniz'de eseri tüm Müslüman alemine gelsin. Selam aleyküm.

İstediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'ye ve Beytullah'a varmak arzusuyla Hudeybiye'ye kadar gelen Müslümanlar, Allah Resulü'nün şartlar gereği bu ziyareti bir dahaki seneye bırakmasından dolayı son derece hüzünlüydüler.
2: Ne oldu ki şimdi?
3: Göremeyecek miyiz yani Kabe'yi?
4: Allah'ın Resulü sonraki seneye gidebileceğimizi söyledi.
2: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
3: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu içindir.
1: Mekke'ye ve Kabe'ye duydukları hasret ateşi müminlerin yüreğini dağılıyordu. Yüce Allah o gece yağmur yağdırmak suretiyle serinlik ihsan etmişti.
2: Aa ne güzel, yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
5: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
4: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı. Yıldızların yağmur yağdırdığına inanmanın Allah'a karşı küfür ve inançsızlık olduğunu söyledi.
2: Allah'ım sen bizi bağışla.
3: Affet Rabbim, affet.
1: Ne var ki bazı Müslümanlar yağmur yağdığı gece gökyüzünde ortaya çıkan bir yıldızla yağmur arasında bir bağ kurmuşlar ve yağmuru bu yıldızın yağdırdığını sanmışlardı. Kimileri hala eski bazı inançların etkisi altındaydı. Bu yanlış düşünce sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'ın rahmetini görmeyi engelliyordu. Yağmur sonrası sabah namazı kılındı. Allah Resulü namazdan sonra ashabına dönerek geceleyin kendisine ilham edilen mesajı onlara bildirmek istedi. Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab Hazreti Peygamber'i dinliyordu. Allah Resulü sözünü şöyle sürdürdü. Yüce Allah, kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı da inkar etmiş olarak sabaha erişti. Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yağmur yağdı diyen, bana iman etmiş, yıldıza atfedilen ilahi gücü reddetmiştir. Yıldızın doğuşuyla yağmur yağdı diyenlerse, beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. Bunun ardından Vakıa suresinin yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz mealindeki kısmın nazil oldu.
0: Hadislerin Hikayeleri.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Geçmişle gelecek arasında sadece bir konak vardır. Bir konaklık hayat için bu kadar gürültü patırtı etmeye değer mi?

biz de sizi dinliyoruz. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık,

mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

İyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

fırtınalar içse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken...

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini.
2: Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
3: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
3: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
3: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir...

0: peygamber. İsa Mesih aşkına. Çıldırdın mı sen?
1: Ne dedin sen?
0: Çünkü o bir peygamber dedim.
1: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
0: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyanın hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
2: 133. Bölüm.
3: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bileli iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı.
1: Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Yanlış bir işe kalkışmamışımdır umarım. Burası Medine. Peygamberlerinin nerede olduğunu sormalıyım. Merhaba.
4: Merhaba.
1: Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim?
4: Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak.
1: Teşekkür ederim. İşte geldim. Tanrım, sen beni affet ve korumana al.
3: Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti.
1: Hayır, benim bir dinim var.
3: Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize Adi'nin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi.
1: O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. Biz onu anmak için bu haçı takarız.
3: Peygamber Efendimiz, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Ne kadar çok şey biliyor.
3: Peygamberimiz Adi'ye, ben senin dinini senden daha iyi bilirim diyerek, Hristiyanlıkla Sabilik karışımı bir din olan Rekusiliğe mensup olduğunu söyleyince, Adi bin Hatim hayretler içinde kalmıştı.
1: Bunu herhangi birinin bilmesi imkansız. Nereden biliyorsunuz?
3: Peygamberimiz ayrıca ganimetin dörtte birini aldığını, bununsa Rekusiliğe göre haram olduğunu hatırlatıp sözüne devam etti. Adi bunları duyunca hem utanmış hem de Hazreti Muhammed'in başkalarının bilmediği şeylerden haberdar olduğunu görerek onda bir olağanüstülük olduğunu anlamıştı.
1: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda bulundum. İbadetlerimi aksatmadım, evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramakta nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor.

0: teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
1: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve Peygamberimizin ashabı arasına katıldı.

0: Bir cuma günü minberin yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı.
1: Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya Peygamberimiz. Geçen gün ona hangi ameller daha iyidir diye sordum.
2: Cevabı ne oldu?
1: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi.
2: Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi.
3: Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım.
1: Evet. Bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk.
2: Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu?
3: Evet, doğru söylüyorsun.
4: Doğru söylüyorsun.
2: Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş.
3: Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir.
5: Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem.
6: Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem.
1: Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı?
2: Tamam. Hacılara su dağıtmak da, mescitleri imar etmek de çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var.
1: Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir.
0: Orada bulunan Hazreti Ömer seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı.
7: Peygamberin minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım.
4: Haklısın.
1: Tartışmaya gerek yok.
4: Evet, tartışmaya gerek yok.
2: Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim.
0: Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı.
8: Resulullah!
9: Anne! Anne bak kim geldi?
8: Resulullah gelmiş.
10: Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler. Hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
10: Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah. Ama onlara çok çabuk nazar değiyor.
0: Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Peygamberimiz devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
11: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
0: Peygamberimiz ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti," dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: efendime söyleyeyim.
1: Cem-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler şems ile mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

الآحاد سبحان الواحد الآحاد.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Tane olursan seni kuşlar devşirirler, yerler. Gonca olursan seni çocuklar koparırlar. Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Tuzaktaki tane gibi görün, goncanı sakla. Kendini damda bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir, yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalar. Dostlarıysa ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer, senin askerin olur. Deniz Nuh ve Musa aleyhisselama dost olmadı mı? Onların düşmanlarını hiddetle, kinle boğmadı mı? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkmadı mı?

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacerül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güveniliri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacerül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu